Ludwig van Beethoven'ın Opus 36 Re Majör 2. Senfonisini Şanzelize Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 5 Şubat 2026 tarihli konser kaydından sunacağımız diğer Beethoven eseri, bestecinin Opus 93 Fa Majör 8. Senfonisi.

Ludwig van Beethoven'ın 8. senfonisini Şanzelize Orkestrası'nın 5 Şubat 2026 tarihli konser kaydından dinlediniz. Beethoven'ın eserlerinden oluşan bu bölüme, bestecinin Opus 11 Si bemol majör piyanolu triosundan Adagio tempolu bölümle devam ediyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 11 Piyanolu Triosu'ndan Adagio Tempolu bölümü Bozar Trio'nun 1987 tarihli kaydından dinledik. Sırada bestecinin piyano için 32 varyasyon serisi var. 1979 doğumlu Finlandiyalı piyanist Antti Siirala yorumluyor.

Wieck van Beethoven'ın 32 varyasyonunu Anti-Sira'la seslendirdi. Beethoven yapıtlarından oluşan programımızın bu bölümü bestecinin sağlığında en popüler eserlerinden biri olan klarnet, korno, fagot ve yaylılar için Opus 20 Mi bemol majör septetiyle sona eriyor.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Polonyalı besteci Wojciech Kilar'ın orkestra için 1955 tarihli küçük uvertürünü, Chopin'in Opus 17 La Minör 4 numaralı mazurkasını ve Antonio Vivaldi'nin 88 katalog numaralı Do Majör Oda Orkestrası konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Johann Sebastian Bach'la başlıyoruz. Bestecinin 18. yüzyıl başlarında kaleme aldığı Çok Acı Çektim başlıklı kantatı, Diego Fasolis yönetimindeki İsviçre-İtalyan radyo korosu ve solistleriyle Vanitas Lugano topluluğu seslendiriyor.

Sebastian Bach'ın Çok Acı Çektim başlıklı kantatını Diego Fasolis yönetimindeki İsviçre-İtalyan radyo korosu ve solistleriyle Vanitas Lugano topluluğundan dinlediniz. Franz Schubert'in 959 katalog numaralı La Majör piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Schubert'in 959 katalog numaralı La Majör piyano sonatını İsrail asıllı Amerikalı piyanist Shai Wozner seslendirdi. Film müzikleriyle tanınan Polonyalı besteci Wojciech Kilar'ın 1955 yılında orkestra için kaleme aldığı Küçük Uvertür var sırada.

Çehkiler'in Küçük Uvertür adını verdiği 1955 tarihli eserini Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Bela Bartok'un kısa piyano parçalarından oluşan Çocuklar İçin adlı albümünden seçkilerle devam ediyor. Cimbalom sanatçılarının yorumuyla dinliyoruz.

Salon sanatçıları Marta Fabian ve Agnes Sakay, Bela Bartok'un Çocuklar İçin adlı piyano albümünden seçtikleri parçaları yorumladılar. Enrique Granados'un Goya'nın tablolarından esinlenerek bestelediği Goescas operasından Genç Kız ve Bülbül adlı arya var sırada.

Enrique Granados'un Goescas operasından Genç Kız ve Bülbül adlı aryayı soprano Marilyn Richardson ve Queensland Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Çek kemancı ve besteci Josef Suk'un Eleji adlı eserinin piyanolu trio için düzenlenmiş versiyonuyla devam ediyoruz.

Efsuk'un 1902 tarihli Opus 23 Eleji adlı eserinin piyanolu trio düzenlemesini Trio Lorenz topluluğu seslendirdi. Avustralyalı 20. yüzyıl bestecisi Percy Grainger'ın nefesli çalgılar için düzenlediği O Danny Boy adlı İrlanda ezgisi var sırada.

Granger'ın düzenlediği o Danny Boy adlı İrlanda ezgisini Edmonton Nefesli Çalgılar Topluluğu'ndan dinlediniz. Frédéric Chopin'in 1832-1833 yılları arasında kaleme aldığı Opus 17 serisinden La minör 4 numaralı mazurka ile devam ediyoruz.

Frédéric Chopin'in Opus 17 La Minör 4 numaralı mazurkasını piyanist Jane Coop seslendirdi. Programımız Antonio Vivaldi'nin 3 bölümden oluşan 88 katalog numaralı Do Majör Oda Orkestrası Konçertosu'yla sona eriyor. Camerata Köln topluluğundan dinliyoruz.

0: Antonio Vivaldi'nin 88 katalog numaralı Do Majör Oda Orkestrası Konçertosunu Camerata Köln topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı

birliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. Türkiye'nin milli savunmasının yeni kalbi olacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı bu ay iki önemli programa ev sahipliği yapacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonunun adresi olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın bugünkü basın bilgilendirme toplantısı da burada düzenlenecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekti. Türkiye, ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip dedi. Zirvenin önemine değinen NATO Genel Sekreteri, verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor ifadesini kullandı. Türk ordusuyla savunma sanayinin gücüne vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz diye konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve milletin darbeye karşı yazdığı destanın 10. yılında etkinlikler İrade Bizim, Zafer Bizim sloganıyla düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz dedi. Ankara ve İstanbul merkezli etkinliklerin 81 il ve yurt dışındaki stratejik noktalarda gerçekleştirileceği belirtildi. Mavi Vatan'da Türk bayrakları açıldı. Kano ve yelkenler gösteri yaptı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yurdun dört bir tarafında coşkuyla kutlandı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi 81 ilde uygulanmaya başladı. Sistemle içecek ambalajları çöp olmaktan kurtarılacak. Hem daha temiz bir çevreye hem de döngüsel ekonomiye katkı sunulacak. Aromaterapi ürünleriyle tıbbi bitki çayları yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak. Ruhsat, üretim, devir ve tanıtım işlemlerine de sıkı kurallar getirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. 2026 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemeler ay sonuna kadar yapılabilecek. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı. Menülerde sadece yemeklerin isimleri ve fiyatları değil, gıdanın kalori ve içerik bilgisinin de yer alması zorunlu hale geldi. Artık tüketiciler acaba ne yiyorum sorusuna detaylı yanıt bulabilecek. İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. ABD-İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamani için 2 ülke ve 5 şehirde tören düzenlenecek. Cenaze töreni öncesi Hamani ve aynı saldırıda ölen 4 aile üyesine ait tabut görüntüleri paylaşıldı. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen iki depremin ardından can kaybı 2295'e yükseldi. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Başkent Caracas'ta artçı sarsıntılar nedeniyle 30 binden fazla kişi evlerine giremiyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna yakıt ithalatına başlayan Rusya'da Ukrayna kentlerini hedef aldı. Haberleri sunduk.

Günaydın. Radyo 3 Sabah, Johann Sebastian Bach'ın 1043 eser sayılı Re minör 2 keman ve yaylı sazlar orkestrası için konçertosuyla başlıyor.

Johann Sebastian Bach'ın 1043 eser sayılı Re minör 2 keman ve yaylı sazlar orkestrası için konçertosundan bölümler dinlediniz. Ton Koopman yönetimindeki Amsterdam Barok Orkestrası seslendirdi. Solistler Monika Haggit ve Alison Bury'ydi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 183 eser sayılı 25 numaralı sol minör senfonisinden bölümler dinlediniz. Ton Koopman yönetimindeki Amsterdam Barok Orkestrası seslendirdi.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 72 Fidelio adlı uvertürünü dinlediniz. Stephen Gunzenhäuser yönetimindeki Slovak Devlet Filarmoni Orkestrası seslendi.

Felix Mendelssohn'un Opus 25 1 numaralı Sol Minör Piyano Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Robert Stankowski yönetimindeki Slovak Devlet Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Solist Benjamin Fritz'ti.

Piotr İlyich Çaykovski'nin Opus 29 3 numaralı Re majör senfonisinden bölümler sunduk. Antoni Witt yönetimindeki Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız Franz Joseph Haydn.

Üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelir. Bestecinin ebeveynleri müzik teorisi bilmemekle birlikte, Haydn'ın kendi anılarında kaleme aldığı bilgilere göre, besteci, aile bireylerinin komşularıyla birlikte sıklıkla şarkı söylediği ve müziğin hiç eksik olmadığı bir ortamda yetişir. Müzikal yeteneği oldukça erken yaşlarda fark edilen Haydn, 5 yaşında Hamburg'daki akrabası Johann Matthias Frank'ın yanına gönderilir. Burada keman, klavsen ve şan çalışmalarına başlar. Sesi ve yeteneği

Franz Joseph Haydn'ın 1 numaralı sol minör piyano üçlüsü için oda müziğinin moderato tempolu bölümünü dinlediniz. Eseri Haydn Trio Eisenstadt Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. 1749'da sesi değişime uğradıktan sonra Aziz Stefan Katedrali'nin çocuk korosundan ayrılmak zorunda kalan Haydn, Viyana'da son derece güç bir dönem geçirir. Geçimini çocuklara müzik dersleri vererek sağlamaya çalışırken bir yandan da kendisini müzikal anlamda yetiştirmeyi sürdürür. Bu dönemde İtalyan besteci ve pedagog Nicola Porpora'nın asistanı olur. Porpora'dan aldığı eğitim onun müzik anlayışının biçimlenmesinde belirleyici bir rol oynar. Sanatçının 23 numaralı re minör piyano üçlüsü için oda müziğinin molto andante tempolu bölümünü dinliyoruz. Eseri Haydn Trio Eisenstadt Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Franz Joseph Haydn'ın 23 numaralı re minör piyano üçlüsü için oda müziğinin Molto Andante tempolu bölümünü dinlediniz. Eseri Haydn Trio Eisenstadt Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Haydn 1761'de önce Kont Morzin'in hizmetine girer, ardından Kont'un mali sıkıntıya düşmesiyle aynı yıl Macaristan'ın en varlıklı ailelerinden Esterházy'lerin yanında iş bulur ve hayatının 30 yıldan fazlasını bu aileye hizmet ederek geçirir. Sarayda önce yardımcı müzik direktörü, 1766'da ise baş müzik direktörü unvanını kazanan Haydn'ın görevleri eser bestelemenin çok ötesine geçer. Besteci orkestrayı yönetir, saray için oda müziği düzenler ve operaları sahneye taşır. Tüm bu ağır çalışma yüküne karşın Esterházy Sarayı Haydn için eşsiz bir sanatsal ortam sunar. Öte yandan Viyana ve diğer müzik merkezlerinden uzak geçen bu yıllar onu dönemin akımlarından uzaklaştırsa da bizzat kendisinin de ifade ettiği gibi özgün olmak zorunda kalmasına yol açar, şöhretinin yayılmasına ise engel olmaz. Sanatçının 26 numaralı Fa diyez minör piyano üçlüsü için oda müziğini dinliyoruz. Eseri Haydn Trio Eisenstadt Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Franz Josef Haydn'ın 26 numaralı Fa diyez minör piyano üçlüsü için oda müziğini dinlediniz. Eseri Haydn Trio Eisenstadt Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Haydn'ın besteleri 1780'lerde tüm Avrupa'da tanınmaya başlar. Bu dönemin en önemli komisyonları arasında 1785-1786 yıllarında Paris için yazdığı 6 senfoni ile 1791-1795 yılları arasında 2 ayrı ziyaretle gittiği Londra için bestelediği 12 senfoni yer alır. Bu eserler günümüzde Paris senfonileri ve Londra senfonileri adlarıyla anılmaktadır. Yaylı dörtlüleri alanında da öncülük eden Haydn, her çalgıya eşit söz hakkı tanıyan yapısıyla bu türün gelişiminde belirleyici bir rol üstlenir. Mozart'la 1784'te Viyana'da tanışan besteci, o günden itibaren onunla yıllarca sürecek derin bir dostluk kurar. Mozart bu dostluğun bir ifadesi olarak 6 yaylı dörtlüsünü Haydn'a ithaf

feder. Beethoven ise Haydn'ın Londra dönüşü sırasında 1790'da Bonn'da tanıştığı genç bir müzisyendir. Beethoven 1792'de Viyana'ya taşınarak Haydn'dan kontrpuan dersleri alır. Bu dersler Haydn'ın 1794'te ikinci Londra ziyaretine gitmesiyle yarıda kesilir. Her iki bestecinin de ilişkisi her zaman kolay olmasa da Haydn, Beethoven'ın müzikal dehasını en başından açıkça dile getirir. Beethoven'ın ilk dönem eserlerinde de Haydn'ın üslubu ve form anlayışının yoğun etkileri hissedilmektedir. Sanatçının 19 numaralı sol minör piyano üçlüsü için oda müziğinin Andante Presto tempolu 1. bölümünü dinliyoruz. Eseri Haydn Trio Eisenstadt Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Franz Joseph Haydn'ın 19 numaralı sol minör piyano üçlüsü için oda müziğinin Andante Presto tempolu 1. bölümünü dinlediniz. Eseri Haydn Trio Eisenstadt Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Haydn kariyerinin son döneminde iki büyük oratoryosunu tamamlar. Başyapıt olarak nitelendirilen bu iki oratoryo, bestecinin 1798'de yazdığı Yaratılış ve 1801'de kaleme aldığı Mevsimler başlıklı eserleridir. Sağlığının giderek kötüleşmesi nedeniyle son yıllarını büyük ölçüde Viyana'daki evinde geçiren Haydn, 31 Mayıs 1809'da 77 yaşında hayata veda eder. Geride 104 senfoni, 68 yaylı dörtlüsü, 50'ye aşkın piyano sonatı ve çok sayıda oda müziği eseri bırakan besteci, müzik tarihine adını altın harflerle yazdırır. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Franz Joseph Haydn'ın 13 numaralı do minör piyano üçlüsü için oda müziğinin Andante tempolu bölümünü dinletiyoruz. Eseri Haydn Trio Eisenstadt Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Franz Joseph Haydn'ın 13 numaralı Do minör piyano üçlüsü için oda müziğinin Andante tempolu bölümünü dinlediniz. Eseri Haydn Trio Eisenstadt Oda Müziği topluluğu seslendirdi. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

arasında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

Günaydın. Müzikli Zaman Makinemize hoş geldiniz. 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında 24 Haziran tarihinde değerli ustam Aydın Büke ile gerçekleştirdiğimiz Dvorak Amerika'da başlıklı konsere doğru konuşmasının ilham verdiği program dizisinin son bölümündeyiz. Geçen haftaki programda Dvorak'ın yeni dünyaya ayak bastığı 26 Eylül 1892 gününden Mayıs 1893'e kadarki Amerika günlerine odaklanmıştık. Bu sabahki yolculuğumuzda Mayıs 1893'te başlayıp Amerika'dan ayrıldığı Nisan 1895'e kadar sürecek.

1893 yılı Amerika Birleşik Devletleri'nde demiryolu şirketlerinin iflasıyla başlayan ve tarihe 1893 paniği olarak geçen çok büyük bir ekonomik buhrana sahne olmuştu. Amerikan borsası tarihindeki en büyük çöküntüye uğramış, sanayi ve tarım sektörleri derin yara almıştı. Bu büyük bunalım Dvořák'ın ödemelerinin de zaman zaman gecikmesine neden olacaktı.

Ocak 1893'te 2. Abdülhamit yönetimindeki Osmanlı'da Alman sermayeli Anadolu Demiryolu şirketi tarafından inşa edilen Ankara hattı tam kapasiteyle işletmeye açılmıştı. Verdi'nin son operası Falstaff'ın Milano'da, Tchaikovsky'nin 6. senfonisi Patetik, ölümünden hemen önce St. Petersburg'da premier yapmıştı.

Kristof Kolomb'un Yeni Dünya'ya varışının 400. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 1 Mayıs ve 30 Ekim 1893 tarihleri arasında Chicago'da düzenlenen Dünya Fuarı ya da Dünya Kolomb Fuarı'na Osmanlı İmparatorluğu da katılmıştı. Dvorak'ın da konser verdiği bu fuarda kurulan Osmanlı Köyü, cami replikası, Türk kahvehanesi ve sergilenen el sanatlarına ek olarak İmparatorluğun modern yüzünü göstermek amacıyla Sultan yüzlerce fotoğraftan oluşan yıldız albümleri koleksiyonunu göndermişti. Chicago Dünya Fuarı'nda Dvorak Osmanlı pavyonuna uğrayıp bir Türk kahvesi içmiş miydi bilmiyoruz. Ama 13 Ağustos 1893 tarihli Chicago Daily Tribune gazetesinden şunları öğreniyoruz. Dün Dünya Kolomb Fuarı'na Bohemya hükmetti. Dün bu ulus için ayrılmış özel bir tarihti ve vatandaşları beyaz şehri her kapısından adeta istila etti. ...12 Ağustos 1893... Chicago'dayız. Ulusal Müzik Konservatuvarı'nın direktörü Antonin Dvorak yönetimindeki fuar orkestrasını dinlemek için 8000 kişi Chicago Dünya Fuarı Festival Salonu'nu hınca hınç doldurmuş. Tribün muhabirinin satırlarıyla devam edelim. Dvorak sahneye adım attığı anda bir alkış tufanı koptu. Besteci elinde bagetiyle müzik sehpasının yanında durup yaklaşık 2 dakika boyunca seyircileri selamlayarak bu alkışa teşekkür etti. Orkestra sanatçıları bile alkışa katılmak için enstrümanlarını bıraktılar. Sol majör 8. senfoni büyüleyici bir şekilde yorumlandı. Orkestra bestecinin ruhunu ve çekim gücünü tamamen yakalamıştı. Dinleyiciler adeta büyülenmiş gibi oturdular. Programın ikinci yarısında Dvorak, Slav danslarından seçmeler yönetti ve konseri Ülkem Uvertürü ile sonlandırdı.

Dvorak'ın Ülkem Uvertürünü dinledik. István Kerteş yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. 12 Ağustos 1893'te Chicago Dünya Fuarı konserinde yönettiği eserlerinden biriydi. Spielville'de geçirdiği huzurlu yaz tatilinin ortasında gerçekleşen bu konser, bestecinin Amerikan kamuoyundaki muazzam şöhretini taçlandırmıştı.

Dvorak'ın Opus 46 7 numaralı Slav dansını dinledik. Jiří Belohavec yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Şimdi gelin birkaç ay öncesine dönelim ve Dvorak'ların Spielwiel yolculuğuna eşlik edelim. Dvorak, New York'taki ilk kış mevsimi boyunca yaz aylarında şehirden uzaklaşabileceği sakin bir yer aramaya başladı. Kovarik ona babasının yaşadığı Iowa'daki Spielwiel kasabasından bahsetti. Orada büyük bir Çek topluluğu yaşıyordu ve sakin bir kır atmosferi vardı. Bu fikir Dvorak'ın hemen ilgisini çekti. Yolculuk hazırlıkları özenle yapıldı ve 3 Haziran 1893 sabahı saat 8.30'da aile New York'tan hareket etti. Kafile oldukça kalabalıktı. Dvorak ve eşi, 6 çocukları, diğer 4 çocuk da Amerika'dan yeni gelmişti, baldızı ve sadık sekreteri Kovarik. Yolculuk Chicago üzerinden yapıldı ve Dvorak burada tren değiştirmek için verilen arada az önce söz ettiğimiz konser için geleceği Dünya Fuarı'nı kısaca ziyaret etme fırsatı buldu. İşte belki o zaman Osmanlı pavyonunda Türk kahvesi içmiş ya da Tesla'nın Kolomb yumurtası sergisini gezmiş olabilir. 36 saat süren uzun tren yolculuğunun sonunda Dvorak'lar 5 Haziran Pazartesi günü öğleden sonra Spielwiel'e en yakın istasyon olan Kalmar'a vardılar. Burada onları Kovarik'in babası ve Spielwiel'den gelen dostlar karşıladı. Kasabaya doğru yapılan arabalı yolculuk Dvorak için tam bir neşe kaynağı oldu. Yol boyunca uzanan uçsuz bucaksız kırları ve tarlaları büyük bir hayranlıkla izledi. Bir Bavyeralı tarafından Chicago'nun 350 kilometre batısında kurulmuş olan Spielwiel'e vardıklarında Dvorak Bohemya'daki köyüne dönmüş gibi hissetti. Kasaba sakinlerinin neredeyse tamamı Çek göçmenleriydi. Sokaklarda Çekçe konuşuluyor ve dükkanlarda Çekçe tabelalar yer alıyordu. Aile okul öğretmeni Jan Schmidt'in evine yerleşti.

Spielville'deki huzurlu ortam Dvorak'ın yaratıcılığını adeta kamçılamıştı. New York'un gürültüsünden sonra sessizlik ve doğa ona ilaç gibi gelmişti. Sadece birkaç gün içinde müzik tarihine geçecek olan yeni bir oda müziği eseri üzerinde çalışmaya başladı. Bu fa majör yaylı çalgılar dörtlüsüydü. Besteci Amerikan adını verdiği bu kuarteti inanılmaz bir hızla sadece 3 gün içinde taslak halinde bitirdi. Eserin sonuna şu neşeli notu düşmüştü: "Tanrı'ya şükür, çok çabuk bitti. Tamamen memnun kaldım.

Bu eser, New York'ta bestelediği ve üzerinde hala son rötuşları yaptığı Yeni Dünya'dan senfonisinin görkemli ve bazen hüzünlü havasından çok farklı olarak neşeli, dinamik ve doğayla iç içe bir karakter taşıyordu. Dvorak, Spielwild kırlarında yürürken kuşların sesini de dikkatle dinliyordu. Kuartetin 3. bölümünde Iowa semalarında sıkça gördüğü ve ötüşünü çok sevdiği kırmızı renkli bir kuşun şarkısını keman partisine birebir aktarmıştı.

Kasabada o yaz düzenlenen geleneksel bir panayır vesilesiyle gelen Kikabu kabilesinin şifalı bitki satıcıları ve dansçıları Dvorak'ın çok ilgisini çekmişti. Kaldıkları evin yakınlarında kamp kuran Kızılderililerin davul ritimlerini ve monoton şarkılarını her akşam dinliyor. Nihayetinde bu ritmik yapıları kuartetin son bölümünde bir araya getiriyordu. Emerson dörtlüsünün yorumuyla dinliyoruz.

Dvorak'ın Amerikan başlıklı Yayla Dörtlüsü'nden dinlediğimiz bölümü Emerson Quartet seslendirdi. Spielwiel'de geçirilen yaz tatilinin ardından Dvorak ailesi okul döneminin başlamasıyla birlikte sonbaharda New York'a döner. 16 Aralık 1893'te müzik dünyasının merakla beklediği premier gerçekleşir. Şef Anton Zeil yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası Carnegie Hall'de Dvorak'ın Yeni Dünya'dan başlıklı 9. senfonisini seyirciyle buluşturur. Bu heyecanlı premiere tanıklık etmek üzere zaman makinemizle New York'a geldik. Carnegie Hall'deki yerimizi aldık. Salon tamamen dolu. Müzik eleştirmenleri, besteciler, New York'un tüm elitleri burada. Çünkü New York Filarmoni Orkestrası Amerikan topraklarında yazılmış, bu ülkenin ruhunu taşıdığı iddia edilen büyük bir eserin premierini yapacak. Orkestra sahnedeki yerini alıyor. Enstrümanlar akord ediliyor ve ardından Şef Anton Zeil podyuma çıkıyor. Salonda çıt yok. Herkes 10. locada eşi

ile birlikte oturan uzun boylu, kır sakallı, dalgın bakışlı adama bakıyor. Ulusal Müzik Konservatuvarı'nın direktörü, Bohemyalı usta Antonin Dvorak'a.

9. senfoninin ilk 3 bölümü boyunca Amerika'nın uçsuz bucaksız demir yollarını, uçurumlardan yankılanan rüzgarı, spritüelleri ve Kızılderili ritimlerini kendi memleketinin hasretiyle eritip önümüze seriyor Dvorak. Her bölümün sonunda salonda kopan alkış tufanı nedeniyle locasından defalarca ayağa kalkarak seyircileri selamlamak zorunda kalıyor. Şimdi radyo başındaki değerli dinleyicilerimiz, lütfen arkanıza yaslanın ve nefeslerinizi tutun. Carnegie Hall yeniden tamamen sessiz. Şef Sild bagetini son kez kaldırıyor. Sırada orkestranın adeta bir tren lokomotifi gibi gümbürdeyerek harekete geçtiği final bölümünü dinliyoruz.

Dvorak'ın Opus 95 Yeni Dünya'dan başlıklı 9. senfonisinin son bölümünü dinledik. Los Angeles Filarmoni Orkestrası'nı Gustavo Dudamel yönetiyordu. 16 Aralık 1893 tarihinde New York Carnegie Hall'de yapılan premierinin ertesi günü gazeteler eserin Amerika'nın kendi müzikal kimliğini bulma yolunda atılmış en büyük tarihi adım olduğunu yazıyordu. Dvorak bir yabancı olarak geldiği bu ülkede Amerikalılara kendi yerel hazinelerini nasıl sanata dönüştüreceklerini gösteren bir rehber olmuştu. Dvorak 20 Aralık'ta yayıncısı Simrock'a şöyle yazar: "Senfoninin kazandığı başarı muazzamdı. Gazeteler daha önce hiçbir bestecinin böyle başarı kazanmadığını yazdılar. Bir locada oturuyordum ve salon New York'un en iyi dinleyicisiyle doluydu. İnsanlar o kadar çok alkışladılar ki locada ayağa kalkıp onları bir kral gibi selamlamak zorunda kaldım." Dvorak 19 Mayıs 1894'te yaz tatili için bu kez memleketi Bohemia'ya gitti. O günlerde ekonomik buhrana tepki olarak işsiz işçilerden oluşan Coxey's Army, Washington'a yürüyüşe geçmiş, Amerikan tarihinin en büyük grevlerinden biri olan Pullman grevi başlamıştı. Ekim sonunda New York'a dönen Dvorak'ın yanında bu kez sadece eşi ve oğlu Otakar vardı. Konservatuvardaki idari işlerin yoğunluğu nedeniyle beste yapmaya pek zaman ayıramıyordu ama gelmiş geçmiş en büyük cello konçertolarından biri olacak eseri yazmıştı. Brahms ilk dinlediğinde "böyle bir konçerto yazılabileceğini bilseydim onu ben yazmaya çalışırdım" dediği Si minör Violonsel Konçertosunu.

Antonin Dvorak'ın Amerikan müziğinin geleceğine dair görüşlerini açıkladığı ve müzik tarihinde büyük yankı uyandıran meşhur makalesinden söz ederek bu sabahki

dilerinde büyük ve soylu bir müzik ekolünün oluşması için gerekli olan her şeyi görebiliyorum. Bu güzel temalar bu toprağın ürünü. Bestecileriniz bunlara yönelmeli. Makalede sadece müzikal analiz yapmakla kalmaz. Amerikan toplumuna dair sosyolojik gözlemlerini ve eleştirilerini de sıralar. Ulusal Müzik Konservatuvarı'nı kuran Janet Turber, Carnegie Hall'u yaptıran Andrew Carnegie veya Metropolitan Operası'nı kuran iş insanları gibi varlıklı kesimin kişisel olsa da sanata desteğinin büyük olduğunu ama aslen sanatı ve özellikle de müzik eğitimini sistematik olarak devletin fonlaması gerektiğini ifade eder. Biraz da elitlerin müziği samimi bir estetik ihtiyaçtan ziyade bir sosyal statü ve moda unsuru olarak tükettiğini ima eder. Başta Amerikalı ünlü besteci Edward McDowell ve dönemin bazı etkili müzik eleştirmenleri Dvořák'ın fikrine şiddetle karşı çıkarlar. Onlara göre Afro-Amerikan müziği Afrika kökenli azınlığın kültürüdür ve Anglo-Sakson Avrupa kökenli Amerikan ulusunun genel kimliğini temsil edemez. Hatta bazı eleştirmenler Dvořák'ı Amerikan kültürünü ilkel temellere indirgemeye çalışmakla suçlar. Edward McDowell şöyle yazar: "Bize burada Amerika'da bohemyalı bir besteci Amerikan ulusal müzik kostüm modeli sunuyor. Oysa zenci ezgilerinin sanatta Amerikan ulusuyla ne

mesajını "Avrupa'yı taklit etmeyi bırakın, kimliğinize dönün" şeklinde okurlar. Bunun en somut ve akademik açıdan en değerli örneği Amy Beach'tir. Amerika'da bir kadın tarafından bestelenen ve yayımlanan ilk senfoni olan 1896 tarihli Gal Senfonisi, Dvorak'ın makalesi ve 9. senfonisinin etkileriyle doğmuştur. Beach, Dvorak'ın "Köklerinize eğilin" tavsiyesini almış, kendi ulusunun mirası olan İrlanda halk melodilerini senfonisinin ana malzemesi yapmış ve muazzam bir başarı elde etmiştir.

Dvorak, Bayan Turber'ın ekonomik kriz nedeniyle maaşını ödemekte zorlanması ve çocuklarına duyduğu büyük özlem nedeniyle Ulusal Müzik Konservatuvarı'ndaki görevini bırakma kararı alır. Avrupa'ya dönmeden önce tamamladığı son eserler La Majör Piyano Suite'i ve 10 İnce Şarkısı olur. 18 Nisan 1895 tarihinde kendisini yeni dünyaya getiren SS Zale gemisine binerek New York'tan ayrılır ve Amerika'ya bir daha dönmez.

13 Şubat 1895'te August ve Louis Lumière kardeşler hem kamera hem de projektör görevi olan sinematograf cihazının patentini almışlar. 22 Mart 1895'te Paris'te Ulusal Sanayinin Geliştirilmesi Derneği üyelerinden oluşan yaklaşık 200 kişiye izlettikleri Lumière fabrikasından çıkan işçiler filmi projeksiyon yoluyla sunulan ilk film gösterimi olmuştu. Wilhelm Röntgen'in X ışınlarını tesadüfen keşfederek modern tıbbi görüntülemenin önünü açtığı 1895 yılında İtalyan mucit Marconi radyo dalgalarıyla ilk kablosuz sinyal iletimini başarıyla gerçekleştirmiş, Rus fizikçi Alexander Popov da elektromanyetik dalgaları algılayan ilk radyo alıcısını yapmıştı.

Londra'nın ünlü The Proms konser dizisi ilk kez 10 Ağustos 1895'te Maestro Henry Wood yönetiminde hayata geçirildi. O yıl İngiliz yazar Herbert George Wells, distopik bir bilim kurgu novellası olan Zaman Makinesi adlı romanını yayımladı. Bir araç ve cihaz kullanarak zaman içinde ileriye veya geriye seyahat etme kavramının yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Teşekkürler Bay Wells. Değerli zaman yolcuları, bu sabah Dvorak'ın Amerika yıllarına yaptığımız yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek Perşembe saat 10'da bambaşka bir yıla ve coğrafyaya yapacağımız seferimize hepiniz davetlisiniz.

0: Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.
1: Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modiri.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Yaylı Çalgılar Dünyası programında bugün Alman besteci Anton Bruckner'in İki Viyolalı Kentetine yer vereceğiz. İki Viyolalı Kentet formu klasik müzik literatürüne Mozart'ın yazmış olduğu 6 adet birbirinden güzel kentet ile girmiştir. Klasik kuartet formuna ek olarak bir viyola daha eklenerek iki keman arasındaki sohbete iki viyolanın karşılık vermesiyle veya armonik olarak daha karanlık ve zengin tını yaratmayı başarabilen bu kombinasyon sonraki bestecilere ilham vermiştir. Beethoven, Brahms, Mendelssohn ve Dvorak gibi besteciler de bu formda şaheser eserler bestelemişlerdir. Bugün dinleyeceğimiz Bruckner'in İki Viyolalı Kenteti harika bir bestecilik üslubunda yazılmış derin bir eserdir. Bestecinin dehasını tamamen ortaya koyar. Ancak eserin ansambl açıdan teknik zorluğu sebebiyle konser programlarında diğer kentetler kadar sıklıkla yer almadığını görüyoruz. Şimdi size Bruckner'i biraz tanıtmak istiyorum. Joseph Anton Bruckner, senfonileri, ayinleri, Te Deum ve motetleri de dahil olmak üzere kutsal müzikleriyle tanınan Avusturyalı bir besteci ve orkçuydu. Senfonileri zengin armonik dili, güçlü polifonik karakteri ve önemli uzunluğu nedeniyle Avusturya-Alman romantizminin son aşamasının sembolü olarak kabul edilir. Alman orkestra şefi Hans von Bülow onu yarı dahi yarı saf olarak tanımlamıştır. Bruckner kendi eserlerine eleştirel yaklaşmış ve bestelerini sık sık yeniden düzenlemiştir. Eserlerinin birçoğunun çeşitli versiyonları mevcuttur. Bruckner, arkadaşı Gustav Mahler de dahil olmak üzere sonraki besteciler tarafından takdir edilmiştir. Anton Bruckner, öğrencisi Franz Mahler'in aktardığına göre, kendimi Schubert ve benzeri ustalarla kıyaslayamasam da eserlerimin önemli olduğunu biliyorum diyerek anlatmıştır. Bruckner'in tek yaylı çalgılar beşlisi, Viyanalı kemancı Joseph Helmersberger'in ısrarlı isteği üzerine yazılmıştır. Helmersberger, Kenteti Temmuz 1870

Bösendorf Erzel'de Bruckner'in en yakın destekçilerinden ikisi olan Franz ve Joseph Schalk kardeşlerin oluşturduğu bir topluluk tarafından ilk kez seslendirilmiştir. Bruckner beşliği Bavyera dükü Max Emanuel'e ithaf etmiş ve dük de ona emeğinin karşılığı olarak elmas başlı bir iğne göndermiştir. Viyanalı eleştirmen Theodor Herm 1884'te yazdığı yazıda bu eserin modern zamanların en asil, en aydınlanmış, en hassas ve en güzel eserlerden biri olduğunu belirtmiştir. Bugün Bruckner'in Kentetini yine çok efsanevi bir oda müziği grubundan dinleyeceğiz. Amadeus Quartet. Pürüzsüz, sofistike tarzı, kusursuz topluluk performansı ve hassas yorumuyla bilinen dörtlü, sıklıkla Avusturya geleneğinin örnek yorumcularından biri olarak gösterilir. Ancak Birleşik Krallık'ta kurulmuş ve orada faaliyet göstermişlerdir. Dörtlü, kemancı Peter Schiethoff'un ölümü üzerine 1987'de dağılmıştır. Yaylı çalgılar beşlileri ve altılılarını da kaydetmişlerdir. Yaylı çalgılar beşli kayıtlarında Amadeus dörtlüsüne Cecil Arnowitz eşlik etmiştir. Şimdi Bruckner'in Viyolalı Kentetini Amadeus dörtlüsü ve Cecil Arnowitz yorumu ile dinliyoruz. 1964 yılında gerçekleştirdikleri kayıttan. Eser dört bölümden oluşuyor.

Bruckner'in iki viyolalı kantitini Amadeus Quartet ve Cecilia Arnowitz yorumuyla dinledik. Programımızı kapatırken Bruckner'in Intermezzo başlıklı kantitin alternatif bölümünü Viyana Filarmoni kantit üyelerinin 1974 yılında Decca için gerçekleştirdikleri kayıttan dinliyoruz. Müziğin büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yel Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yel Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türker'im. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev'le Beştepe'de görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin

22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekti. Türkiye, ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip dedi. Zirvenin önemine değinen NATO Genel Sekreteri, verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz diye konuştu. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılıyor. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahlarına scooter ve motokuryeler giremeyecek. Güzergahlar üzerinde bulunan AVM otoparklarına ve önlerine de araçların park etmesi yasaklandı. 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 307 şüpheli yakalandı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'in mecliste yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçti, bir kez daha yeni parti mesajı verdi. Tüm çözüm yollarının kullanılacağını söyledi. Zeynel Emre, yeni parti ne zaman kurulacak sorusunu da çok uzun zaman dilimi değil sözleriyle yanıtladı. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin çatı katında gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Olayda yaralanan olmazken konaklayan misafirler tedbir amacıyla tahliye edildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Bölgede yapımına başlanan afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak dedi. Aroma terapi ürünleriyle tıbbi bitki çayları yeni dönemde artık sadece eczanelerde satılacak.

resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık yolcu beraberinde getirilen ve kaydedilen telefonlar arızalandığında IMEI değişikliği yapılabilecek. İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. ABD İsrail saldırısında 4 ay önce öldürülen İran'ın eski dini lideri Hamani için Irak ve İran'da 5 şehirde tören düzenlenecek. Nihai defin işlemi Hamani'nin doğduğu şehir Meşhed'de gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da gerçekleşen dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Bir sonraki toplantının tarihinin İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreninden sonra belirleneceği açıklandı. Haberleri sunduk.

hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Dünyanın öbür ucunda, öbür yarım kürede, kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. Güney Amerika. Mutluluğunu da, hüznünü de, savaşını da, dansını da coşkuyla yaşayan insanların kıtası.

TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Erol Doğu, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, Güney Amerika'ya, güneyde bir yere gidiyoruz. Bu haftada Arjantin'de yola devam ediyoruz.

Arjantin tangosunun temel sesi. Çalması en zor enstrümanlardan biri. Bandoneon. Tango bandoneonsuz olmaz. Ama bandoneonu akordeonla karıştırmak hiç olmaz. Bandoneonla çalınmış, bandoneon için bestelenmiş şahane müzikler dinleteceğiz size.

Bandoneon tahminen 1845 yılında icat edilen ve Almanya kökenli, tuşlu, körüklü, concertinas isimli enstrümanlar ailesinin bir üyesi. Concertinas her iki tarafında 14 tuşu olan küçük kare bir enstrüman. Tahminen 1856 yılında tuş sayısı 71'e çıkarılmış. Kuzey Almanya'da bir müzik dükkanı sahibi Heinrich Band anısına ticari isim olarak bandoneon adı verilmiş. Bandoneon Almanya'da çeşitli boyutlar ve sistemlerde geliştirilmiş. Pek çok modelden biri olan Rhinelander, Polonyalı ve Çek göçmenler tarafından Amerika'ya götürülerek Arjantin'e ulaşmış.

Astor Piazzolla'nın Concerto para Bandoneon albümünden Allegro Marcato'yu dinledik az önce. Şimdi aynı albümden Moderato.

Bandoneonun tuşları körüğün her iki yanında yer alır ve akordiyona benzer. Tuşların her biri körüğü kapatırken bir nota, açarken başka nota çıkarır. Sağ elde tiz sesler ve sol elde bas seslerin bulunduğu bandoneon, açarken ve kaparken aynı tuşlardan farklı sesler çıkardığı için aslen 4 farklı klavyeye sahip. Belki de bu yüzden dünyanın en zor enstrümanları arasında gösteriliyor. Büyük bir tango orkestrasında 6-7 bandoneon bir arada bulunabiliyor. En önemli markası Duble A. Duble A İspanyolca'da bu markanın yapımcıları olan Alfred ve Albert Arno kardeşlerin adlarını atfen çift A manasına geliyor. Bu hüzünlü enstrümanı dinliyoruz yine. Arjantin'in ünlü bandoneonistlerinden Nestor Marconi çalıyor.

Bandoneonu ustaca çalanlara bandoneonist adı veriliyor. Gerçek anlamda iyi bir bandoneonist olmak hiç kolay değil, uzun yıllar gerekiyor. Tabii ki yetenek, çalışma ve enstrümana duyulan aşk. Yine Nestor Marconi çalacak. Bandoneonun farklı enstrümanlarla nasıl dans ettiğine, nasıl konuştuğuna kulak vereceğiz bu parçada. Para el recorrido.

Astor Piazzolla'nın her bestesinde bandoneon baş köşede her daim. Kendisi de bir bandoneonist olan bestecinin Concerto para bandoneon albümünden dinliyoruz yine. Presto.

Bandoneon, Buenos Aires'e çok çabuk uyum sağlamış ve tangonun sembolü olmuş. Günümüzde de özellikle Almanya'da yeni bandoneonlar üretiliyor. Ama dünyada hala eski bandoneonların kullanılması tercih ediliyor. Özellikle Alfred Arno tarafından üretilen eski bandoneonların sesi ve tınısı yenilerde alınamıyor. Raul Garello büyük ihtimalle Alfred Arno tarafından üretilen bir bandoneonla çalacak şimdi. Margarita de Agosto.

Bir tango içinde aşk, hasret, acı, isyan varsa ki genellikle vardır, bir yerlerde bandoneonu mutlaka duyarız. Çalanıyla bir olur. Neredeyse bedeninin bir parçası. Biraz da egosu. Aşkın, tutkunun, umudun naif ama güçlü sesi. Güneyde bir yerden sesler dinledikçe bandoneonla dansımız da devam edecek. Eski ve klasik bir tango. Bandoneon'da Anibal Trioli var. Quejas de bandoneon. Bandoneon'un şikayetleri. Bakalım bize neler söyleyecek bu harika enstrüman.

Hayatı bir an durduran, gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Müzik her nereden seslenirse seslensin, ruhumuza dokunuyor.

0: Erol Doğu, Aybeniz Ece Uçan. Haftaya Güney'de başka bir yerde, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı eskiden yeniye başladı. Program yapımcımız Gül Karaman, teknik yönetmenimiz Nuri Keleşcan ve ben Hafize Okan, gün ortasında keyifli, müzik dolu anları paylaşmak için sizlerle birlikteyiz. Bizimle olan dinleyicilerimizi bekleyen müzikal sürprizler, kendi jenerasyonunun en önemli Fransız mezzo-sopranolarından biri Eva Zayşik ile saray salonlarından Carmen'in özgürlüğüne uzanıyoruz. Kemanın yeni yıldızı Imai'nin dünyaya merhabası finalde Havai Fişek gibi eserlerle piyanist Yuja Wang sahnede. Şimdi müzik.

Sevgili dinleyiciler, mezzo soprano Eva Zayşiki, Nisan 2025'te çıkan albümü Rebel'den, Jacques Offenbach'ın fantezi operasından Voix dans la nuit brune aryasında dinlediniz. Lille Opera Ulusal Orkestrası'nı Pierre Dumas'u yönetiyordu. Eleştirmenler Zayşik'in bu nadir Offenbach eserindeki zengin ve gölgeli tınısını Fransız opera komik geleneğinin canlandırılmasında bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor. Mezzo-soprano Eva Zayşik, Bizet'in ölümünün 150. yıl dönümünü ve kült eseri Carmen'in ilk sahnelenişini kutlamak amacıyla bu albümü çıkardı. Aynı zamanda albüm opera komikte 15 yılda 16 rolde yer alan Carmen'in yanı sıra Ambroise Thomas'ın sembolik minyonu ve Jacques Offenbach'ın fantezisi de dahil olmak üzere ilk Carmen Celestine Gallien Marie adandı. Eva Zayşik geçmişte opera sahnelerinin bu renkli sanatçısını ve albümü şöyle anlatıyor. Celestine sanatsal ve kadınsı bir isyan anlayışını somutlaştırıyor. Sesi, karizması ve benzersiz tiyatro yaklaşımıyla özgür, karmaşık ve zamanlarının normlarıyla sıklıkla çelişen karakterleri canlandırıyor. Rebel albümünde Pierre Dumas'ı ve Lille Ulusal Orkestrası'nın özverili desteğiyle tüm bu karakterleri ustaca tekrar canlandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bize, Masne, Offenbach ve Thomas'ın yanı sıra Paladil, Poas, Defe, Masse, Giro, Cohen ve Grizzard'ın aryalarında yeni bir soluk arıyorum. Rebel albümünden iki farklı karakterle mezzo-soprano Eva Zayşik eskiden yeniye sahnesinde sevgili dinleyiciler. Ambroise Thomas'ın Mignon operasının birinci perdesinden romans. Connais-tu le pays où fleurit l'orange? Zayşik'in derin bir melankoli ve özlem barındıran bu meşhur aryadaki legato tekniği şarkıcının lirik yeteneğinin zirvesini gösteriyor. Sizleri öğle saatlerinde dingin bir limana götüren Offenbach'ın Robinson Crusoe operasının üçüncü perdesinden Beauté qui vient des yeux adeta görsel bir ninni. Lille Ulusal Orkestrası'nın Pierre Dumas'ı yönetiminde sanatçıya eşliğindeki şeffaflık bu büyülü etkiyi daha da yoğunlaştırıyor.

Sevgili dinleyiciler, Şef Pierre Dumosa yönetiminde Lille Ulusal Orkestrası Eva Zajicek'e eşlik etti. Önce Ambroise Thomas'ın ve ardından Jacques Offenbach'ın eserleriyle. Fransız opera tarihinin saklı kalmış sayfalarından sıyrılıp yavaş yavaş programımızın kalbine, yani Carmen'in özgür dünyasına doğru yaklaşıyor. Sırada Victor Massé'nin özellikle bizim sizlere dinleteceğimiz güzel eserler arasında yer aldığını da hatırlatalım eserlerinin. Le Monde Mezzo Soprano Eva Zajicek'in yorumunu alçak ve buyurgan tonlar, parlak bir ses çizgisi, derin bir duyarlılık cümlesiyle tanımlıyor. Sesinin güzelliği, dolgunluğu ve esnekliğiyle erken yaşlardan itibaren fark edilen Eva Zajicek, Monteverdi'nin yanı sıra Berlioz, Rossini ve Tchaikovsky'yi de seslendirebilecek yeteneğe sahip. Günümüzün dikkat çekici sanatçılarından biri olan mezzo-soprano, yaptığı projelerle cesur keşifleri destekleyen bir müzik çeşitliliğiyle de kendini geliştiriyor, kanıtlıyor. Bunda bir araya geldiği günümüzün önemli müzisyenlerinin ve şeflerinin de katkısı büyük. 2025 albümü Rebel'de sanatçıya orkestra şefi Pierre Dumosa yönetimindeki Lille Ulusal Orkestrası eşlik ediyor. Unutulmuş Fransız repertuarından gün yüzüne çıkarılan iki eserle yine sanatçılar sizlerle. Hatta üç eser diyelim. Dinleyeceğimiz bu kısa ve neşeli arya, Colombin karakterinin kıvrak zekasını ve enerjisini taşıyor. Ferdinand Poaz'ın La Surprise de l'Amour operasının ikinci perdesinden Chacun connaît du Colombin gelecek mikrofona. Fransız opera tarihinin bu saklı kalmış sayfalarından sıyrılıp yavaş yavaş programımızın kalbine, yani Carmen'in özgür dünyasına doğru yaklaşıyoruz. Sırada Victor Massé'nin Fior d'Alisa operasının üçüncü perdesinden dramatik bir arya var. Ma mère était bohémienne, yani annem bir çingeneydi. Bu parça bizi doğrudan müzik tarihinin en asi kadınına bağlayacak. Hemen ardından Georges Bizet'in ölümsüz eseri Carmen'den ikonik eserle perde açılıyor. Hepimizin ezbere bildiği o kışkırtıcı abanera ve peşinden Seguidilla ritimleriyle baş döndüren Près de Rampart de Séville. Eva Zajicek ve Lille Ulusal Orkestrası'nın taze klişelerden uzak ve entelektüel yorumuyla baş başasınız.

Sevgili dinleyiciler, eskiden yeni yedi, Ferdinand Poaz ve Victor Massé'nin ardından Georges Bizet'in ölümsüz eseri Carmen'den iki ikonik eser dinledik. Habanera ilki, ardından da Seguidilla ritimliyle tempoyu artıran, Carmen'in baştan çıkarıcı gücünü sergileyen ve bizi programın ikinci yarısındaki enstrümantal virtüözlüğe bağlayan köprü eserimiz, yine operanın birinci perdesinden Pre de Rampart de Seville'di. Programın geride kalan bölümünde Eva Zayşik'ten vokal olarak dinlediğimiz Habanera teması, bu kez Franz Waxman'ın Hollywoodvari şeytani keman akrobasileri ile geri dönüyor. Chelsea Bang'in piyanodaki ritmik sağlamlığı, Imai'nin kemanından çıkan kıvılcımları mükemmel bir şekilde destekliyor.

Programımızda Eva Zajcik'ten vokal olarak dinlediğimiz Habanera temasını Franz Waxman'ın düzenlemesiyle kemancı İmai ve piyanoda Chelsea Wang yorumuyla sunduk sizlere sevgili dinleyiciler. İspanyol çingene melodilerinin kemanın sıcak tınısıyla yoğrulduğu, Kreisler'in eşsiz zarafetini ve rubato kullanımını şart koşan neşeli kıvrak eserle gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz.

Fritz Kreisler'in La Gitana başlıklı eserini dinledik. Kemancı İmai ve piyanoda Chelsea Bank'ten. Kemanın yeni yıldızı İmai'nin müzik dünyasına merhaba dediği ilk albümü Mart 2025'teki canlı Berlin Filarmoni kaydını içeriyordu ve müzik dünyasında deprem etkisi yarattı. Zubin Mehta'nın ani rahatsızlığıyla baton başına geçen Sebastian Voegele genç dahi İmai'nin uyumu olağanüstü. Eleştirmenler Wieniawski'nin bu korkunç derecede zor konçertosundaki solistik olgunluğu karşısında genç sanatçıyı yüzyılda bir gelen yetenek olarak tanımladı. 2011 doğumlu Japon keman virtüözü, dinlerken aynı düşüncede mi olacaksınız bilmiyoruz ama konçertonun 3. bölümü Rondo Allegro Giocoso üzerindeki rehaveti atmanızı sağlayacak.

Şef Sebastian Vögel yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası solist kemancı İmai ile birlikte Wieniawski'nin Opus 14 1 numaralı Fa diyez minör keman konçertosunun 3. bölümü Rondo Allegro Giacoso'yu seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, şimdi Chopin'in Opus 64 2 numaralı Do diyez minör valsini iki küçük dinleyicimiz Ankara'dan Irmak ve Başak Şahin kardeşler için dinletiyoruz. Piyanist Yuca Wenk seslendiriyor.

Chopin'in Opus 64 2 numaralı Do diyez minör valsini piyanist Yuja Wenk'ten dinledik sevgili dinleyiciler. Programımızın sonunu havai fişek gibi patlayan bir eserle yapıyoruz. Piyanist Yuja Wenk'in konserlerinde biz parçası olarak çaldığında salonu ayağa kaldıran efsanevi düzenleme. Şifra'nın piyanisti adeta cambazlığa zorlayan bu çılgın polkası, Yuja'nın kusursuz hızı, ritmik dehası ve parmak netliğiyle birleşerek programı kelimenin tam anlamıyla bir patlamayla sonlandırıyor.

Johann Strauss 2'nin Opus 214 Trich Trach Polkası'nı Şifra'nın düzenlemesiyle piyanist Yuca Wenk'ten dinleyerek programımızı bitiriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün kendi jenerasyonunun en önemli Fransız mezzo-sopranolarından biri Eva Zayşik ile saray salonlarından Carmen'in özgürlüğüne uzandık. Keman'ın yeni yıldızı Imai'nin dünyaya merhabası ve finalde havai fişek gibi eserlerle piyanist Yuca Wenk'in performansından örnekler paylaştık programımızda. Müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara ve yaşatanlara bugün bizi dinleyerek katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Gül Karaman, teknik yönetmenimiz Nuri Keleşcan ve ben Hafize Okan, haftaya Perşembe.

aynı saatte TRT Radyo 3'te buluşmak üzere. Hoşça kalın. Eskiden yeniye.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Sanatçı ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte, Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. ...18. yüzyıla tümüyle damgasını vuran aydınlanma düşüncesi, müziğin üç devi Haydn, Mozart ve Beethoven'ı çok etkiler. Dönem atmosferi aynı zamanda kralların da bu düşünceye ilgi duyması ve ülkelerini bu anlayışla yönetmesi anlamına da gelmektedir. Prusya Kralı Büyük Frederik bu isimlerin başında gider. Gerek sanata ve bilime duyduğu ilgi, gerekse Voltaire gibi kimi düşünürlerle sarayında yaptığı sohbetler kralı ayrı bir yerde konumlandırır. Profesyonel derecede usta bir flütçü olan ve çalgı için konçertoları bulunan Frederik, Emmanuel Bach ve Benda gibi isimleri de himayesi altına almıştır. Büyük Bach'ı sarayında ağırlamış ve bestecinin en ünlü yapıtlarından birinin temasını kendisi vermiştir. Mozart, kralla 1789 yılında tanışır. Bu tanışma iki açıdan önemlidir. İlki, dönemin önemli iki figürü bir araya gelmiştir. İkincisi ise Mozart'ın yaşaması olası ve kendisi için büyük bir şans olabilecek şeyleri yaşayamamasıdır. O yıl Dresden ve Berlin'de konserler veren besteci kralın sarayına davet edilir ve huzurunda çalar. Kral Mozart'a sarayında iş teklif eder. Bu Emmanuel Bach, Quandt, Benda gibi isimlerle birlikte çalışması anlamına gelmektedir. Daha önemlisi ise sanatçının yaşamı boyunca elde edemediği önemli bir fırsattır. Tüm kariyeri boyunca bağlı olduğu insan ya da kurumlarla sorunlar yaşamasını müzik yazarları bu insanların Mozart'ın değerini bilmemesi olarak değerlendirir. Gerek psikoposluk gerekse Avusturya kralının bestecinin önünde bir engel olduğu savunulur. Ancak ilginçtir, Mozart kralın teklifini reddeder. Günümüz penceresinden bakıldığında bu karar tartışmalı ve sorgulanması gereken bir durum olarak görülür. Müzik tarihçileri bunun tek nedeninin Mozart'ın Avusturya kralına duyduğu sadakat olduğunu yazar. Ancak bu teklifin kabul edilmesi durumunda besteciyi neleri beklediği de kimi yazarlar tarafından değerlendirilir. En azından dönemin diğer birçok usta müzisyenin bulunduğu bir sarayda olabildiğince rahat bir ortamda çalışmak anlamına gelmektedir bu teklif. Müziği çok seven ve az önce değinildiği gibi kendisi de usta bir flütçü olan kralın takdirini kazanması geçim sıkıntısı çekmeyeceğinin de bir garantisidir. Sonuçta Mozart ülkesine geri döner ve Così fan tutte'yi yazdıktan sonra Sihirli Flüt operasına başlar. Operayı sahneye koyduktan sonra ise son yapıtı olan

Mozart'ın ölümü, cenaze töreni ve gömüldüğü yer, müzik tarihinin yine en çok konuşulan, yazılan ve ilgi çeken konularından biridir. Birkaç dostunun katıldığı törenin kısa sürdüğü, yağmur nedeniyle onların da mezarlığa gitmediği ileri sürülür. Bunların doğru olmalısılığı yüksek çünkü bestecinin mezar için yoksullar mezarlığının rastgele bir yerine anıt dikilmesi ancak 1859 yılında gerçekleşir. Değerli dinleyiciler, Mozart'ın eserlerine yer vereceğimiz programımıza 35. senfoni ile başlıyoruz. Hafner adıyla da bilinen eseri Bruno Walter yönetimindeki Columbia Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Mozart'ın Hafner adıyla da bilinen 35. senfonisini dinlediniz. Bruno Walter yönetimindeki Columbia Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sıradaki Mozart eseri 10 numaralı Divertimento. Sandor Frege yönetimindeki Franz Liszt Oda Orkestrası seslendiriyor.

Mozart'ın 10 numaralı divertimentosunu dinlediniz. Sandro Frigge yönetimdeki Franz Liszt Oda Orkestrası seslendirdi. Programımız Mozart'ın Kocaman Tutti Operası'nın üvertürüyle devam ediyor. Bruno Walter yönetimdeki Hamburg Senfoni Orkestrası çalıyor.

Mozart'ın Kocaman Tutti Operası'nın üvertürünü dinlediniz. Bruno Walter yönetimdeki Hamburg Senfoni Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Halim Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşçakalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu. Bir hafta sonra sizlerle tekrar birlikteyiz. Bu kez esintilerimiz İzmir Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi'nden esecek ve Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nı konuk edeceğiz programımıza. Üniversitenin 22 Ekim 2025 tarihli akademik yıl açılış konserinden iki eser seçtik. Bu konserden ilk olarak Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 218 4 numaralı keman konçertosunu sunacağız. Konçerto, allegro, andante cantabile, rondo, andante grazioso ve allegro ma non troppo bölümlerinden oluşuyor. Şef Mehmet Can Özer yönetimindeki orkestra, keman sanatçısı solist Tanya Sonça eşlik ediyor. Hep birlikte bu güzel eseri dinliyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 218 4 numaralı keman konçertosunu kemancı Tanya Sonç ve Mehmet Can Özer yönetimindeki Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Mehmet Can Özer yönetimindeki Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan şimdi dinleyeceğimiz eser Ludwig van Beethoven'ın Opus 21 Do majör 1 numaralı senfonisi. Bu eser bestecinin ilk hamilerinden olan Baron Gottfried van Swieten'e ithaf edilmiş. Senfoni, Adagio molto, Allegro con brio, Andante cantabile con moto, Allegro molto e vivace ve Adagio, Allegro molto e vivace bölümlerinden oluşuyor. Mehmet Can Özer yönetimindeki Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası'na kulak verelim.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 21 Do majör 1 numaralı senfonisini Mehmet Can Özer yönetimindeki Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Sahnelerimizden esintiler bugün İzmir Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi'nden yankılandı. Bizler, programı hazırlayan İsmail Hakkı Aksu, teknik yönetimde Erol Doğu ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

0: Tren Yolculuğu. Hazırlayan ve sunan Hakan Çelik.
1: Değerli dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Tren Yolculuğu programımız başladı. Bugün de dünyanın farklı ülkelerine gideceğimiz bir güzel yolculuk gerçekleştireceğiz. Bugünkü programımızda Akdeniz'den Orta Doğu'ya uzanan bir müzik yolculuğu yapacağız. Yunanistan, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan seçtiğim eserler var. Umarım bu melodiler, sözler ve yorumlar hoşunuza gider. Ve bugünkü programda teknik yapımda Türkay Güner bizlerle birlikte olacak. Programımızda Albano var. Adamo'nun bir şarkısı olacak. Malika Ayane, Şahal Azamur dünya müziğinin çok önemli isimlerinden biri. Kısa bir süre önce hayata veda eden Françoise Hardy ve de George Moustaki, Marina Rozel gibi sanatçılar var. Programımızın ilk eseriyle hemen başlayalım. Pame Mia Volta Sto Fengari, bu şarkının adı, Yunanistan'dan. Eleni Sagalopuro'nun yorumuyla modern müziğin en romantik çalışmalarından biri olarak aslında kayda geçti Yunanistan'da. Başlık "Bir kez ay ışığına gidelim" anlamını taşıyor. Ege'nin melankolisi zarif bir orkestrasyonla buluşuyor bu şarkıda. Yunan müziğini sevenlerin mutlaka keşfetmesi gereken eserlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bugünkü programımızda ben daha farklı bir sanatçıdan sunacağım. Elena Zugnelli seslendirecek. Pame Mia Volta Sto Fengari.

Bu Yunanca şarkının ardından El Metek ile devam edelim. Aslında tabii şarkının orijinali Fransızca Le Metek. Fakat Katalan dilinde bu şekilde ifade ediliyor El Metek olarak. George Moustaki ve Marina Rosal var. İspanya'da Katalan bölgesinde önemli çalışmalar yapan, tanınan bir müzisyen. Ve Akdeniz kültürünün çok sıcak örneklerinden biri bu şarkı. Marina Rosal ve George Moustaki'nin sesleri bence çok uyumlu. Şarkının sade düzenlemesi sözlerin ön plana çıkmasını sağlıyor. Moustaki'nin şiirsel dünyasını tanımak isteyenler için ben güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum.

Programdaki üçüncü şarkı Türkçesi Ruhun Kurtuluşu Sotiria Tisfisihis. Yunan müziğinin derin felsefi yönünü hissettiren şarkılardan bir tanesi. Minimal düzenlemesi sayesinde melodi dinleyiciyi hemen içine çekiyor. Sessiz akşam yürüyüşleri için belki de mükemmel bir seçim olabilir. Birlikte kulak verelim.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Tren yolculuğunda umarım keyifli dakikalar geçiriyorsunuzdur. Kısa bir süre önce hayata veda eden Fransa'nın çok önemli sanatçılarından biri François Hardy, Comment te dire adieu, Serge Gainsbourg'un sözlerini yazdığı Fransız popunun tabii çok ölümsüz klasiklerinden biri bu. François Hardy'nin zarif sesi şarkıya benzersiz bir incelik katıyor bence. Ayrılık temasını hüzünden çok zarafetle anlatan bir şarkı. 1960'ların Fransız müziğinin güçlü örneklerinden bir tanesi.

Sırada yine Fransa'dan bir sanatçı var. Charles Aznavour, dünya müziğinin çok önemli isimlerinden bir tanesi. Bu şarkı İngilizce olarak da söylendi. Never Again, A Tout Jamais. Charles Aznavour'un İngilizce ve Fransızca duygusunu bir araya getiren özel kayıtlardan. Sanatçı çok yönlü bir isimdi tabii. Hem Fransızca, hem İngilizce, İspanyolca, Almanca farklı dillerde şarkılar söyledi. Olgunluk, pişmanlık ve sevgi üzerine dokunaklı bir yorum. Gerçek bir şanson ustasından geliyor. Never Again.

radyolarını, eğer yeni açan dinleyicilerimiz varsa tekrar merhaba. Ben Hakan Çelik, TRT Radyo 3'te Tren Yolculuğu programımız devam ediyor. Teknik yapımda Türkay Güner bizlerle birlikte. Sıradaki şarkı La Prima Cosa Bella. Malika Ayane seslendirecek. İtalyan müziğinin en sevilen romantik eserlerinden birinin modern yorumu. Malika Ayane şarkıya yumuşak ve zarif bir karakter kazandırıyor. İtalya'nın sıcak melodik geleneğini günümüze taşıyan bir eser. İlk aşklar ve güzel anılar üzerine unutulmaz bir eser. Çok büyük bir tesadüf eseri. Ben de şu anda Milano'da bu kaydı, program kaydını gerçekleştiriyorum. Ve bütün dinleyicilerimize de Milano'dan sevgiler gönderiyorum. La Prima Cosa Bella, İtalya'nın bu güzel enerjisini Radyo 3 dinleyicilerimize buradan göndermiş olalım.

Sırada Adamo var, Quiero şarkısı. Adamo'nun İspanyolca söylediği en etkileyici şarkılardan biri bana kalırsa. Basit fakat güçlü bir aşk hikayesini anlatıyor bu şarkı. Adamo'nun, ki Belçikalı sanatçı, ülkemizde de çok tanınır ve sevilir, birçok defa konser içinde geldi. Kendine özgü sıcak vokali her dilde aynı samimiyeti hissettiriyor. Latin romantizminin klasik örneklerinden biri.

Değerli dinleyiciler, TRT Radyo 3 yayınlarını TRT Dinle uygulamasından akıllı telefonlara indirebileceğiniz bu uygulamadan takip edebilirsiniz. Hatırlatmak istiyorum. Ayrıca trt.net.tr yine web üzerinden de bu yayınları dinlemek mümkün. Sırada 8. parça var. Liberta şarkısı. Albano ve Romina Power ünlendirdi bu şarkıyı 1980'lerde. Avrupa müzik tarihine bence damga vuran şarkılardan biri oldu. Özgürlük temasını güçlü melodilerle anlatır ve konserlerde hala büyük bir ilgi görür. Ben bu defa Albano ile birlikte Yannis Plutarios yorumunu sunmak istiyorum. Bence orijinali kadar güzel bir yorum, güzel bir cover bu.

Bu da öyle bir şarkıdır ki gerçekten Louis Armstrong'un klasik en zarif caz yorumlarından biriydi. What a Wonderful World. Bu defa Stacey Kent seslendirecek. Yumuşak sesi şarkıya bambaşka bir atmosfer katıyor sanatçının. İnsana yavaşlamayı ve küçük güzellikleri fark etmeyi hatırlatıyor ki hayatımızda buna çok ihtiyaç var bana kalırsa. Modern cazın en başarılı kadın vokallerinden birinden özel bir yorum.

Artık programın sonlarına yaklaşıyoruz. Ti amero lo stesso. Paola Turci. Türkçesi yine de seni seveceğim. Paola Turci'nin güçlü yorumuyla İtalyan popunun duygusal yüzünü yansıtan bir şarkı. İtalyan aşk şarkılarının zarafetini hissettiren eserlerden biri bence.

Julio Iglesias bizim bu programımızın vazgeçilmez sanatçılarından, yorumcularından bir tanesi. Tabii ki müzik dünyasında da çok ikonik bir isimdir. İspanyolca romantik müziğin büyük klasiklerinden Sombras. Julio Iglesias'ın kadife sesi şarkıya eşsiz bir sıcaklık katıyor. Latin dünyasından onlarca yıldır popülerliğini koruyan bir sanatçı oldu ve Sombras bizlerle birlikte.

Tren yolculuğuna Loving Arms'la devam edelim. Elvis Presley, country ve gospel arasında köprü kuran duygusal bir eser. Bu şarkıyı çok söyleyen oldu. Aslına bakılacak olursa Kris Kristofferson, Rita Kulich ikilisi düet olarak söylemişlerdi. Elvis Presley'in olgun dönem kayıtları arasında bence bu özel bir yere sahip. Daha farklı bir şekilde seslendiriyor Loving Arms şarkısını. Elvis'in aslında ne kadar güçlü bir yorumcu olduğunu bence gösteren kayıtlardan bir tanesi.

arasında zarif bir köprü kuruyor bu şarkı. Meditasyon ve derin düşünce anları için belki de ideal, dinledikçe farklı duygular uyandıran, ben zamansız bir eser olduğunu düşünüyorum. Birlikte dinleyelim. Adagio, Secret Garden'dan geliyor.

Sırada Adagio var, Secret Garden'dan gelecek. Norveç ve İrlanda topluluğu Secret Garden. Huzur veren enstrümantal bir dünya, klasik müzikle, New Age

Ben bu programda zaman zaman Orta Doğu dillerinden şarkılara yer veriyorum. Farsça bu diller arasında Yare, Rozaya, Roşan bu şarkı İran müziğinin şiirsel ve zarif örneklerinden bir tanesi. Fars müziğine özgü makamlar ve duygusal vokal dikkat çekiyor. Farsça gerçekten çok melodik ve güzel bir dil. İran müziğini keşfetmek isteyenler için değerli bir eser olduğunu düşünüyorum. Rıza Ruhani ve Sara Naini birlikte seslendiriyor.

Bu şarkıyla birlikte bugünkü tren yolculuğunun sonuna geldik. Teknik yapımda Türkay Güner vardı. Ben Hakan Çelik. Bu yayını takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık, soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar, suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadesi kullanıldı. 2026 NATO Ankara Zirvesi öncesi ABD Başkanı Trump'tan ittifaka eleştiri geldi. NATO için en çok parayı ABD harcıyor dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de temaslarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürley'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik işbirliği ile adalet alanındaki ortak çalışmalar ele alındı. Milyonlarca memur ve emekli yarın açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Böylece Temmuz zamları netleşecek. Avrupa Birliği 3. ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı.

Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyu değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı dedi. Hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 61. oturum yapılıyor. İmamoğlu mahkeme başkanıyla tartışması üzerine salondan çıkarıldı ve oturuma ara verildi. Sonrasında İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a CMK'dan avukat gönderilmesi için duruşmaya yeniden ara verildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 43. duruşmasında esas hakkındaki mütalaya karşı tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Giresun'da eski CHP'li Göreli Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin çocuğa karşı cinsel taciz suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı davanın mağduru Tuana Elif Torun'un ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Başsavcılık 16 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında olası kastla öldürme suçundan iddianame hazırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer kız öğrencilere cinsel taciz ve istismarda bulundukları suçlamasıyla yargılanan 5 sanık hakkında karar çıktı. 4 sanığa 2 yıl 3 ayla 7 yıl 4 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. 1 sanık beraat etti. ABD ile İran arasında Katar'da yapılan dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Tahran, dondurulmuş İran fonlarının bir kısmının kullanıma açılmasına karar verildiğini bildirdi. Gazze'de soykırım bir gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenledi. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kent füze ve İHA'larla hedef alındı. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırılara Ukrayna'dan misilleme geldi. Ukrayna ordusu Kıstova'da Rusya'ya ait petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu. Avrupa Birliği'nin ABD merkezli teknoloji devi Google'da verdiği rekabet cezası kesinleşti. Avrupa Birliği Adalet Divanı şirkete kesilen 4 milyar 100 milyon avroluk ceza

Müzikol'ün yeni bölümünden herkese merhaba. Burası TRT Radyo 3, ben Can Ayhan yayındayım. Her hafta sol, funk, disco tarzlarını dinlediğimiz yayınımızda bu hafta Maze'in en tanınan ve en kalıcı eserlerinden biri Joy and Pain ile başladık. Şarkının daha önceki bölümlerde çaldığımız Donna Allen versiyonu da listelerde üst sıralara döneminde tırmanmıştı. İlerleyen dakikalarda Natalie Cole, Clear, Loose Ends ve daha fazlası sizleri bekliyor. Hoş geldiniz.

Natalie Cole'un 1980'lerin sonunda Pink Cadillac plağında yer verdiği I Wanna Be That Woman şarkısıyla yayınımız sürdü. Black Gold Massive'in 2005 senesinde satışa çıkardığı Stories albümünden bir Camilla Hines klasiği yorumu Let It Flow, Sausalito Collins'i öncesinde çalmıştı. Clear var sırada.

Lozenz'in 5. ve son albümü olan, ayrıca Birleşik Krallık listelerinde ilk 20'ye ulaşmış Look How Long'dan programa taşıdığımız Love Controversy'yi dinlediniz. Clear'ın 6. albümü içinde 1984'e uzanmıştık ve Intimate Connection bizlere eşlik etmişti. Adina Howard'a kulak verelim şimdi.

90'lı yılların sonundayız şimdi de müzikolde. Amerikalı R&B şarkıcısı Donell Jones'un Where I Wanna Be albümünden sanatçının en öne çıkan hit çalışması diyebiliriz. You Know WhatsApp'ı çalmıştık. Adina Howard ise 1995'te ilk stüdyo albümü Do You Wanna Ride'ı yayınlamıştı. Amerika listelerinde 2 hafta 2 numarada kalma başarısı gösteren Freak Like Me'yi dinlemiştik. Sıradaki şarkı Mai Tai'den gelecek.

1960'lı yılların ortasından bir Otis Redding şarkısı olan Respect. 1989'da Adiva'nın yeniden yorumuyla sanatçının ilk albümünde yer almış ve Birleşik Krallık'ta ilk 20'ye girmişti listelerde. Bu eseri radyo 3 frekanslarına taşıdık. Evvelinde ise Hollandalı Mai Tai grubunun ilk albümünün açılış şarkısı History bizlerleydi. Programda sıra Ballistic Brothers'ın. It's a trip. It's got a funky beat.

Müzik Hold'de bir bölümün daha sonuna yaklaşıyoruz. İngiltere çıkışlı Ballistic Brothers'ın ikinci albümü Root System'dan Blacker, 2018 senesinden bir Louis Vega çalışması Get With The Funk ve 2021 yılında dinleyiciye sunulan Terry Hunter ve Dwayne Brown işbirliği Angel'ı üst üste duymuştunuz. Soul Central ve Katy Brown'dan Strings of Life'ın Michael Gray remixiyle programı noktalayacağız. Ben Can Ayhan. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte TRT Radyo 3'te buluşmak dileğiyle sizlere müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Listelerinin zirvesinden en yeni keşiflere uzanan müzik yolculuğu Pop to Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta kariyerinin ikinci albümü Wild Child'ı yayınlamak için takvimlerin 28 Ağustos'u göstermesini bekleyen pop müziğin yükselen yıldızı Alex Warren, duygusal ancak coşkulu ve umutlu bir aşk şarkısı hissi uyandıran bir numara tekli Fever Dream. Pop to Rock.

Amerika'da Alex Warren'la başladık, İsveç'te Athens'le devam ediyoruz. Grubun yeni şarkısı Roxette klasiği The Look'tan alıntılar kullandıkları You Got The Look. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra müzik çalışmalarını folk, pop ve alternatif rock çizgisinde sürdüren Steven Sanchez ve Love Love Love albümünden Dance Away The Music burada olacak.

0: pop durak Almanya'da hayranlarından yüzünü saklayan ve müzik dünyasındaki gizemini koruyan Clapton. En yenisi Wanderer albümünden vokalde Boxer Rebellion üyesi Nathan Nicholson'ın olduğu Sandcastles.
1: Hello, this is Clapton and you're listening to Pop Durock on TRT Radio 3.

Yeni albümler, yeni tekliler art arda radyolarınızda olmaya devam ediyor. Geçen ay hayranlarıyla buluşan Dark Train of Love albümüyle gündem olan Jalen Engonda ve klasik soul ruhunu modern bir yaklaşımla sunduğu Burning Temptation.

Bir yeni albüm haberi de Jamaikalı yıldız Shaggy'den. Önceki ay yayınlanan ve listelerde yükselen Lottery. Dancehall, reggae, R&B ve pop unsurlarını harmanladığı albümden Rayvon'la birlikte In the Name of Love.

know. You did not know.

No No, You Did Not Know dinledik. Sizzle buradaydı. Yeni konuk İngiliz yıldız Rick Astley. 1980'lerdeki dans ve pop döneminden daha olgun, soul ve soft rock unsurları daha belirgin bir çalışma Waiting On You.

Top durakta sınır yok, durak çok. İngiltere'den İtalya'ya 1980'lerin sonlarında rap etkili şarkılarla çıkış yakalayan, zamanla tarzını pop, funk ve dünya müziğine yoğunlaştıran Jovanotti, yanında geçen yıl Amemi Piace ile bir numara olan Alfa, liste tekli Bon Vento. Evet.

yılında William Pitt yorumuyla listelerde gördüğümüz City Lights. Şarkının 2007 yılında yapılan cover versiyonunda imzalar Blank & Jones ve Mike Francis'e ait.

Billie Eilish'i 2 yıl önce Billboard listelerinde 1 numaraya taşıyan Birds of a Feather dinledik. TRT Radyo 3 mikrofonlarında DJ Dark ve Aiden vardı. Romanya'dan Norveç'e house müzik grubu Bausa, ülkeleri haricinde Hollanda, Belçika ve İsveç'te ilk onda Magnetic.

pop müziğin kraliçesi Madonna yarın yayınlayacağı albümü Confessions 2 ile gündem olmaya hazırlanıyor. O albümde yer alan ve Sabrina Carpenter'la seslendirdiği Bring Your Love Avrupa'da ilk ona ulaştı bile.

Madonna hayranları yarını beklerken Gracie Abrams'ı sevenler Daughter From Hell albümü için 17 Temmuz'u beklemek durumunda. Albümün habercisi Hit The Wall Avrupa ve Amerika'da yükseliyor.

0: Pop Durak'ta Jonas Blue vardı. Dans listelerde yer bulan Girl dinledik. Geçen yıl Foreigner klasiği I Wanna Know What'la bize yaptıkları düzenlemeyle dikkat çeken Hollandalı DJ ikili Mr. Black and Blue. Bu kez hedeflerinde Christopher Cross hit'i Ride Like the Wind var.
1: Hi, this is Mr. Black.
2: This is Mr. Blue.
1: You're listening Pop Durak
2: on TRT Radio 2.

Hollanda'dan Avustralya'ya elektronik dans müzik prodüktörü Josh Fuvas. Orijinali 1992 yılından Alman Eurodance grubu Snap'e ait Rhythm is a Dancer. Rhythm is-

İtalyan DJ Spiller ve Sophie Alice Baxter 2000 yılında Groove Jet'le Avrupa'da bir numara olmuştu. Yıllar geçti. Şarkı Not Without Friends düzenlemesiyle bir kez daha gündemde.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Değerli caz severler, yeni bir bölümle daha radyolarınızdayız. 3 bölümlük bir sıralama hazırladık sizlere. 3 caz adamının etnik caz örnekleriyle radyolarınızda olacağız. İlkini Ahmet Abdülmalik, 2 parçasıyla East New York Ensemble ve son bölümde yine 2 ayrı albümünden trompetçi İbrahim Maloff parçaları bu haftaki seçkimizin bölümlerini oluşturuyorlar. Yaşadığı dönemden daha ilerilere bakan ve bunu başaran bir müzisyene, bir basçıya, aynı zamanda bir udi olan Ahmet Abdülmalik'e yer veriyoruz bu ilk bölümde. Bölgesel müzikleri caza katabilen isimlerden bir öncü bu. Bölgesel müzik aletlerinin caza katılımının öncü figürlerinden biri olarak da müziğini bizimle paylaşacak. Az önce dinlediğiniz Don't Cry isimli çalışma cazın önemli dev isimleriyle birlikte hazırlanmış East Meets West isimli albümdendi. Trompette Lee Morgan dinledik. Saksafonlarda ise unutulmaz tenorlardan Benny Golson ve yine aynı dönemin unutulmazlarından Johnny Griffin birlikte çaldılar. Darbuka'da dinlediğiniz Bilal Abdurrahman daha sonra iki parçasıyla daha, bu sefer saksafondaki çalışlarıyla The East New York Ensemble isimli grubuyla yine programımıza katılacak. Kanuni Ahmet Yetman kemanda, Naim Karacan ile udi basçı Ahmet Abdülmalik'in çalışlarına da eşlik ettiler. Devam ediyoruz bu müzisyenlerle yeniden 1959.

doğaçlamalarla bu müziğe adapte olmaya çalışan birkaç Amerikalı ünlü cazcı ve birkaç yöresel isimle Ahmet Abdülmalik kendi müziğini duyurmaya çalışmış aslında. Ahmet Abdülmalik caz dinleyicisinin pek de tanıdığı bir isim değil. New York'ta doğup büyüyen Sudan asıllı Malik, geleneksel çizgide ya da cazın kendini aşmaya çalıştığı o yıllarda da ud gibi enstrümanlarla çalıştı. Ancak Malik, kendi kültürünün caza taşınmasındaki cesur adımları atabilen, ne yazık ki çok az çalışmasıyla bilinen bir müzisyen. Kendisi gibi döneminin ünlü müzisyenlerinden John Coltrane, az önce dinlediğiniz Johnny Griffin, Art Blakey, Randy Weston gibi isimlerle de çalışan Ahmet Abdülmalik nihayet kendi müziğini de ortaya koymak istediğinde artık müziğinde de yeni bir döneme geçmişti. Klarnette ve perküsyonda ise yani öncelikle darbukada Bilal Abdurrahman yer alıyordu bu parçalarda. Yıllar sonra yine onun gibi African Brazilian Connection gibi isimli denemelere girişen piyanist Don Pullen gibi müzisyenlere de ilham kaynağı olan bu albümler yenilikçiliğiyle zamanında çok farklı bir yerde duruyordu.

Yollarınızdaydı. Son parçada ise ona sesiyle eşlik eden kendi gibi Sudanlı şarkıcı Chick Ganiman Taksim isimli çalışmada yıllar önce 1959'da Malik ile birlikte bu kayıtları hazırlamışlardı. Darbukasıyla bu topluluğa o yıllarda eşlik eden dinlemiş olduğunuz Bilal Abdurrahman ise sonraki yıllar.

Batılı müzisyenlerin kullanımına taşımaya çalıştı. Amin Nuraldin vibrafonda, Kasım Ubandullah davullarda, James Smith basta, Jay Ross Turkish drumda, bu herhalde bildiğimiz Ramazan davulu gibi bir şey. Bobby Harvey konga ve diğer davullarda, Rahkian Abdurrahman ise Afrika usulü İngiliz ikiz gongları kullanıyorlar. Caz tüm duyguların sonsuz yer bulabildiği bir koca dünya ve buralardan katılanlardan dünyaya açılanlara ya da buradan bulup da deneyenlerle devam ediyor yoluna. East New York Ensemble bilinen, sevilen düzenlemeleri deneyecekler. 1974 yılından geliyor bu düzenlemeler. Improvizeler içinde Titi ve ardından Mevlana ile East New York Ensemble radyoda.

Değerli dinleyenler, sizlerle her perşembe yaptığımız gibi modern cazın farklı soundlarından yeni isimlere, ustalardan unutulmayanlara, etnik ya da yöresel füzyonlardan çağdaş denemelere, bu birbirinden değerli çalışmaları radyolarınıza getirmeye devam ediyoruz. Az önce dinlediğiniz müzisyenler artık bugün anılmıyorlar. Programın başında dinlettiğimiz 1959 yılındaki Ahmet Abdülmalik, kontrbasçı ve udi olarak yaptıklarıyla ya da az önceki iki parçasıyla 1970'lerden Bilal Abdurrahman'ın saksafon ve perküsyonlarıyla kurduğu East New York Ensemble topluluğu hatırlanmıyorlar. Ancak bu anonim parçalar onların yorumladığı gibi sayısız müzisyen tarafından yorumlanmaya ve yoluna devam ediyor. Neyzen Kutsi Ergüner'in de dediği gibi dünyanın farklı bölgelerinden müzisyenler doğaçlama özellikleriyle de olsa caza dahil oluyorlar. Ve bu farklı müzikleri günümüzde yeniden ele almayı sürdürüyorlar. İşte tam da günümüzde az önceki müzisyenler gibi olmasa da caz trompetinin bambaşka yüzlerinden birinde biraz daha sansasyonel duruşuyla bir isim var ki kendine bu tarz içinde yer açabiliyor ve yaptıklarıyla da kendinden söz ettirebiliyor. İbrahim Malov bir trompetçi olarak müziğinde tam olarak bir arayış örneği sergiliyor. Köklerinden gelen müziğini uduyla, kanunuyla, vurmalılar arasında o bilinen çalışlarıyla trompetine katılan hip-hop, elektronik, deneysel efektler ve tam bir harmanlanmış füzyon dalgası içinde herkese uzanan bir etkileşimin yeni ismi oluyor. Son olarak iki ayrı albümünden önce Diaspora, ardından Naga ile biz de İbrahim Malof'u radyolarınıza getiriyoruz. Tüm dinleyenlerimize teşekkürlerimizle esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.

Merhaba sevgili dinleyiciler, müzikte kalitenin adı TRT Radyo 3'tesiniz. Forte başladı, ben Uğur Haspolat, yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. Bu akşam caz ve metal füzyonlarını dinleyeceğiz. İlginç bir yere varıyor bu bileşim. Tabii rock müzikte improvizasyon artınca aklımıza öncelikle progresif rock, metal geliyor. Ama bazen de cazın bakış açılarıyla genellikle de füzyon, avantgard caz ve free cazla metalin harmanlanması daha farklı bir keşfe çıkarıyor bizi. Bazen metal füzyon dendiği de olur ki bunu da ilk kullanan klavye ustası Derek Sherinian, grubu Planet X'in yaptığı müzik türünü tanımlamak için kullanmıştı terimi. Biz Sherinian'ın solo albüm çalışmalarından birini dinleyeceğiz. Müzisyenin 7. albümü 2011 tarihli Oceana'dan gelecek Mulholland. Gitarda da başka bir usta, Steve Lukather duyuluyor.

Derek Sherinian'dan geldi. Gitarda da Steve Lukather vardı. Bu parçayla birlikte toplamda 3 parçada çalmıştı albümde. Sherinian'ın bu albümü kendisinin harika klavye dokunuşlarının yanında işte harika gitarları, davulları ve basları da barındırıyor. Bu parçanın baslarında Jimmy Johnson, davullarında da Simon Phillips var. Bütünüyle bir şaheser. Klavyeci albümün prodüksiyonunu da Simon Phillips'la yaptı. Az önce dinlediğimiz Mulholland da onların ortak çalışmalarından biriydi. Derek Sherinian müzik hayatı boyunca birçok önemli grupla, müzisyenle çalıştı. Alice Cooper onun için klavyelerin Caligula'sı demişti. Çok yönlü, kendisine özgü bir klavye stili var ve onun için gitar çok önemli. Klavyede de agresif gitar benzeri bir yaklaşımı var. Yani klavye üslubu gitardan çok beslenmiş.

çalışmalarını andıran caz tadında bir yöne sürüklemesine izin veriyor. Bu klavyecinin tevazusu gibi görünebilir ama aslında onun her parçada ve albümün genelindeki mimarlığının sonucu. Çünkü o fonu, atmosferi, parça içindeki gerilimleri kuruyor. Şarkı ise altı tele söyletiyor. Hem gruplarla hem de stüdyo ustalarıyla oluşturduğu geleneğin en rahat rastlanabilecek hallerinden biriydi Mulholland. Caz ve metal kaynaşmasından doğan sonuçları dinlemeye devam ediyoruz. Bu ağaca birçok dal ekleyen, onun köklerini de oluşturan gruplardan biri Cynic. Progresif caz metal yaklaşımının ilk gruplarından biri ve özellikle füzyon etkisiyle deneysel death metal bizi geleneksel yapıların dışına çıkardı, ufkumuzu açtı. Artık bir kült halinde yaşayan 1993 tarihli Focus albümü, ilk albümleri, Cynic elemanları önce cazdan, füzyondan, işte Chick Corea, Alan Holdsworth, Pat Metheny, hatta Frank Zappa gibi müzisyenlerden etkilendiler. Bazen yumuşak akustik bölümler ve uzun pasajlar çaldılar. Müzikleri kadar enstrümanları da deneysel sayılırdı. Sentezleyici gitar, perdesiz bas, Chapman Stick gibi teknik sınırları zorlayan çalgıları da kullandılar. Bunlar elbette daha sert motiflerle ve yine senkoplu davullarla farklı dokular oluşturdu. Textures.

Progresif rock tarihinde çok önemli bir yere sahip albüm, Focus'tan bir parçaydı Textures. Scenic albümü hem müzikal yeteneklerin hem de edebi şarkı sözlerinin albümü, cazla progresif teknik death metal sentezi, mirası adının da ötesine taştı zaten. Hollandalı Genprog grubu Textures ismini doğrudan bu parçadan almıştı. Biz de bu akşam bu türler arası ilişkiden beslenen çalışmalara yer veriyoruz. 1997'de Jennifer Badden, davulcu Glenn Sobel'la bir araya geldi. Ricky Walking'le bir araya geldi. Ve Jennifer Badden's Tribal Rage, Momentum isimli albümü yayımladılar. Rock müziğin, füzyonun ve egzotik unsurların harika bir karışımı. Badden albümde gitarın dışında sentezleyici gitar, klavye, talkbox'ta kullandı. Geri vokaller yaptı. Başrolde elbette gitarı vardı. Zulu Wedding.

Jennifer Batten'ın müzik türlerini toz duman içinde bırakan albümü Jennifer Batten's Tribal Rage, Momentum, Zulu Wedding gibi çalışmalar onun gitar yeteneklerinin yanında harika bir müzikal altyapıyı da barındırıyor. Jeff Beck, Michael Jackson gibi çok büyük isimlerle de çalıştı. Özellikle 1987'de 100'den fazla gitarist arasından seçilerek Michael Jackson'ın Bad turnesinde çalması onun kariyerinde de önemli bir dönüm noktası oldu. Dinlediğimiz parçanın da içinde yer aldığı Momentum albümü, 1997 tarihli albüm de yine Jackson'ın son dünya turnesi History'ye katılmak üzere yola çıkmasından hemen önce piyasaya sürülmüştü. Elbette caz müziğin çokça getirdiği o kompleks yapı öne çıkıyor bu bileşimlerde. Biz de bu ögelerin dolaştığı skalada yol almaya devam ediyoruz. Teknik prog füzyon metal grubu Agor.

1995'te gitarist Santiago Dobles tarafından kuruldu ve kendi isimlerini taşıyan ilk albümlerini 1999'da yayımlıyorlar. Sinek'in bu tür projelerde önemli olduğunu söylemiştik. Burada da Sinek'in önceki üyelerinden Sean Malone ve Sean Reinhardt'la kaydediyor albümü Agora. 2000 yılında albüm yayımlanıyor. Aradan yıllar geçtikten sonra 2006 yılında yine çok değerli bir albüm Formless sunuldu dinleyicilere. Grubun ikinci albümü, vokalist Diana Serra'yla da ilk albümleri, bu albümden harekete geçen volkanlar ve durulan denizlerin bir araya geldiği bir ikili simya, Dual Alchemy.

Agora'yı 1995'te Santiago Dobles, Miami'de kuruyor. Prog metal grubunun ilk albümü 2000 yılında yayımlanıyor ve Sean Reinhardt'ın Cynic, Death gibi gruplarla bağlantısı sayesinde teknik progresif death metal çevrelerinde büyük yankı uyandırıyor. Dual Alchemy zaman zaman Testament tarzında öfkeli thrash bölümlerine, zaman zaman da Opeth esintili akustik pasajlara uzanan bir parçaydı. Agora'nın da Cynic bağlantısından bahsetmiştik. Caz ve metal karışımlarında Cynic ismini sık sık duymamız kaçınılmaz. Cynic'le bağlantılı bir diğer grup da Gordian Knot. Sean Malone tarafından oluşturulmuş bir grup, daha doğrusu bir

proje diyelim. Çünkü üyeleri sürekli değişen bir grup bu. Yani Sean Malone dışındaki üyeler parçadan parçaya değişiklik gösterebiliyor. Bu arada Sean Malone az önce dinlediğimiz Agora'nın da ilk albümünde çalmıştı. Gordian Knot'un müzikal tarzını genel anlamda prog rock metal diye adlandırabiliriz. Kontrpuanlar duyuyoruz bolca. Bu uyumla melodik, armonik ve ritmik yapıların harika bir şekilde iç içe geçtiğini hissedebiliyoruz. Böyle bir müzik yapısına biraz caz lezzeti de katılınca ortaya özel bir müzik çıkıyor. Biz de grubun ikinci ve son albümü 2003 tarihli Emergent'tan tam da bu özellikleri taşıyan bir parça dinleyeceğiz. Şamanın fısıltısı, aslında Cynic'in fısıltısı ama isim aldatmasın, o fısıltının çıktığı zihinde bir arı kovanı var. Yük seni hareketsiz bırakacak kadar köklü ve ağır. O yüzden ancak bir fısıltı çıkıyor belki dışarı ama içerisi barut fıçısı. A Shaman's Whisper.

Metal ve cazın mükemmel karışımını bir kez daha duyduk. İkinci ve son Guardian Knot albümü Emergent, 2003 tarihli albüm, Focus dışında, yani Cynic'in ilk albümü dışında, Cynic'in tüm orijinal kadrosunu barındıran tek albüm. Yine orijinal Cynic kadrosundan Paul Masvidal sadece bir parçada gitar çalar bu albümde. O da az önce dinlediğimiz A Shaman's Whisper. Onunla birlikte yine eski bir Cynic üyesi Jason Goebel gitarlarını duyarız. Chapman Stick, perdesiz gitar ve klavyeleriyle Sean Malone, davulda da Sean Reinert. Yani ilk Cynic albümü Focus'ın dörtlüsü bu 2003 tarihli albümde de bir arada, sanki bir aile buluşması. Bu parçanın karakteri de albümün genelinden biraz ayrılıyor. Biraz Dream Theater tadı da geliyor ara ara. Sık tempo değişimleri yaşandı ve Sean gitarla birlikte sürekli solo görevler edindi. Baş döndürücü ve karmaşık bir uyum, adeta enstrümanların birbirlerine dolanarak, bazen paslaşarak, hatta bazen birbirleriyle yarışarak ilerlediği bir çalışmaydı. Buradan bir İsveç makinesine geçiyoruz. Meshuggah, grubun ikinci albümü, 1995 tarihli Destroy, Erase, Improve'daki iki saldırının arasında dingin bir atmosfer, iyi konumlandırılmış bir ara, Acrid Placidity, albümün ölçeğini genişleten, yumuşak, adeta hayalet gibi gelip sonraki Exvius parçasına kapı aralayacak.

Timon Kreidenier kurdu. Füzyon ve metali daha önce görülmemiş biçimlerde bir araya getirme vizyonuyla Exivius, Hollandalı prog füzyon kuartetinin ikinci albümü Liminal'a gittik. Gitardaki Timon Kreidenier gibi yine başka bir Cynic bağlantılı müzisyen de perdesiz baslardaki Robin Zilhorst'tu. Albümün en uzun parçası yaklaşık 7 dakika uzunluğundaki Deeply Woven hafifçe başlayıp çılgın tempolarda ilerlerken her müzisyen inanılmaz ritimler ve sololarla parçaya dahil oluyor. Onların ustalıklarının en iyi örneklerine de rastlıyoruz. Gitarlar fırtınalar koparıyor. Yuma Van Eekelen'in davulları acımasız ataklarla saldırıyor. Robin Zilhorst'un bas kıvrımları derken ustalığın en organik örneklerinden biriyle karşılaşıyoruz. Evet, buradaki motifler zarifçe kurulmuş caz akorlarının çevresinde dönüyor. Bu noktalarda kesik kesik elektro gitar ritimleri sanki sadece vurgu için orada ama iki gitarist de kulakları gitar motiflerinin sarmallarıyla dolduruyor. Aslında bunu tüm albüm boyunca yapıyorlar. Saksafonda başka bir baharat, tezgahta dört iplik ve onların kesişimleriyle sıkıca dokundu Deeply Woven bizi bölümün sonlarına taşıdı. Forte'nin bu bölümünde metal özellikle cazla birlikte düşündü ve ortaya bu farklı katmanlar çıktı. Bölümü Iceburn Collective'in pas attığı bir Ne Obliviscaris çalışmasıyla bitireceğiz. Sonradan Iceburn Collective adını alacak Iceburn. 1991'de Utah'da kuruluyor. Dördüncü albümleri 1996 tarihli. Meditable

Lotions'ın 9 parçasının 5.'si. Center, ismi gibi merkezde yer alan bir ayna bizi albümün ikinci tarafına geçiriyor ama aslında bu albüm 70 dakikalık tek bir parçadır. O büyük saatin biraz yaslanıp beklediği 1 dakikalık bölüm ama ondan sonra yolu Ne Obli Viscaris ile bitireceğiz. Avustralyalı, Melbourne'lı progresif metal grubunun ikinci albümü. 2014 tarihli Citadel'i açan Painters of the Tempest suite'inin üçüncü bölümü Reveries from the Stained Glass Womb bize fırtınanın sonrasını çizecek. Bu bölüm önceki iki bölümün unsurlarını bir araya getiriyor ve bunları duyguların giderek yoğunlaştığı bir kürede son derece güzel bir şekilde harmanlıyor. Akustik gitar ve keman Latin ritimleriyle dans ederken Forte'nin bu bölümünde perdeleri kapatacak. Ben Uğur Haspolat, başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Dört dörtlük dans programından herkese merhaba. TRT Radyo İşlesiniz. Ben Barış Berk'ten. Bu haftanın açılış eseri Jazz Street Garit. Bir saat boyunca sofistike house örnekleri radyonuzda olacak. Hoş geldiniz.

iRecords imzalı bir Manuel Kane prodüksiyonu Chiller Instinct ve ardından Oscar Barilla Equal dinledik. Sırada adına ve sounduna aşina olduğumuz bir prodüktör var. Kevin Yost, Not Who She Was ile huzurlarınızda.

Saint Germain'in bir dans müziği marşı haline gelen klasiği Rose Rogue'un Yoris Born Secret Mix'i 4/4'lük dansta yerini aldı ve hemen sonrasında ise Team Marcasis Keep Pushing'i dinledik. Şimdi ise TP6'in radarına giren Pedro San Martin Do Not Disturb TP6 radyomuzda.

yepyeni bir prodüktör Roz Allen Hey It's Me, Cross'tan Rebels gibi dev bir label'dan yayınlandı. Sonrasında ise Terry Lee Brown Jr.'ın harikası Plastic City'nin sub-label'ı Plastic City Play etiketli Tuxedo Highfield RDA'ye kulak kabarttık. Sırada Mark Brand, Hoodie Zombie var.

Cole Lawton Sensei ikilisinden Everybody Rise'ı dinledik ve geldik haftalık kapanış planına. Yasin Hazim Take Me Away, Turmal Bork, Soulful Dub versiyonuyla bu haftalık sizlere veda ediyorum. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Berk'ten esenlikler diliyorum.

0: saat 22.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Milli Savunma Bakanı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçların örtme çabasından başka bir şey değildir ifadeleri kullanıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefikidir dedi. Genel merkezde kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin masaya tarihinden aldığı güçle oturacağını vurguladı. 2026 NATO Ankara zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan ittifaka eleştiri geldi. NATO için en çok parayı ABD harcıyor dedi. Almanya Savunma Bakanı da asıl önemli konunun tüm müttefiklerin birlikte uygulayacakları ortak hedef üzerinde uzlaşılması olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen 5. Denizcilik Zirvesi gala yemeğinde konuştu. 22 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz ÖTV'siz yakıt desteğiyle sektöre yaklaşık 22 milyar lira destek sağladık ifadelerini kullandı. Yılmaz, Türkiye dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir dedi. Türkiye sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tek avro ödeme alanına katılmak için niyet mektubu ilettiğini açıkladı. Sınır ötesi ödemeler daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hale gelecek dedi. Bakan Şimşek, gümrük birliğinin güncellemesinin de stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı. Hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı hakaret suçundan reysen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Göktaş, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Yargıtay, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT'nin işgal girişiminde yer aldığı Cumhurbaşkanlığı muhafız alayındaki eylemlere ilişkin davada verilen kararları onadı. Ayrıca eski alay komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 61 yıl 6 ay hapis cezasıyla 85 sanığa verilen 16 yıl 8 aya kadar süreli hapis cezaları da onandı. Adana'da asrın felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği 14 katlı binanın yıkılmasıyla ilgili davada karar çıktı. 8 sanıktan 3'ü 15'er yıl, ikisi ise 6'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı, 3 sanığın ise beraatine hükmedildi. Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü aktif fay sayısının 485'ten 700'e çıktığını açıkladı. Yeni harita deprem analizlerinde ve imar çalışmalarında başvuru kaynağı olacak. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için okula dönüş yolu açıldı. AK Parti Yüksek Öğrenim Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Üniversitelerde 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açılacak. Yapay zeka ve dijital tabanlı programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni programların gelecekte ihtiyaç duyulacak meslekler dikkate alınarak belirlendiğini söyledi. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada Suriye'de istikrar ve güvenliği tehlikeye atanlara karşı en iyi yanıtın birlik ve beraberlik içindeki Suriye halkı tarafından verileceği kaydedildi. Haberleri dinlediniz.

0: hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Zahide Ağrel. Bugünkü yolculuğumuzda progressive rock'tan art rock'a, King Crimson'ın güçlü ve yenilikçi sound'undan Peter Gabriel'ın unutulmaz kayıtlarına, Yes'ten Liquid Tension Experiment'a uzanan geniş bir yelpazede Tony Levin'in bıraktığı izlerin peşine düşüyoruz. Koltuklarınızı hazırlayın, sesinizi biraz açın. Çünkü şimdi Chapman Stick'teki ustalığı, kendine özgü tonu ve onlarca yıla yayılan kariyeriyle bu özel müzisyenin sıra dışı evrenine doğru uykusuz ve heyecanlı bir yolculuğa çıkıyoruz.

Programın açılışında King Crimson'ın 1984 tarihli Tree of a Perfect Pair albümündeydik. Topluluk 1980'li yıllarda progresif rock'ın sınırlarını yeniden tanımlarken Tony Levin da Chapman Stick ve bas gitarla geliştirdiği özgün yaklaşımıyla grubun ses dünyasına farklı bir derinlik kazandırıyordu. Levin'in yalnızca ritmik omurgasını oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda karakteristik kimliğini de belirlediği Sleepless bu yaratıcı dönemin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyordu. Sonrasında rotamızı Tony Levin'in kariyerinin ilk yıllarından bestecilik yönünü de ortaya koyan özel bir kayda doğru çeviriyoruz. Dönemin önemli müzisyenlerini caz flüt ustası Herbie Mann'ın liderliğinde bir araya getiren The Family of Mann topluluğunun 1974 tarihli First Light albümünden Music is a Game We Play sizlerle.

Tony Levin'in kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olan sıradaki durağımızda bizi tanıdık bir isim karşılıyor. Peter Gabriel'in Genesis'ten ayrılışının ardından çıktığı yeni yolun simgesi olan 1977 tarihli ilk solo albümü, aynı zamanda Levin'le yıllara yayılacak verimli müzikal ortaklığının da başlangıcına işaret ediyor. Ve albümün alışılmadık ritim yapısıyla öne çıkan parçalarından Salisbury Hill, bu özel işbirliğinin ilk özel örneklerinden birini veriyor.

Takvimler 1989'u gösterdiğinde Yes'in klasik döneminin dört ismi John Anderson, Bill Bruford, Rick Wakeman ve Steve Howe bir araya geldiğinde eksik parça Chris Squire'ın yerini Bruford'un King Crimson'dan takım arkadaşı Tony Levin doldurmuştu. Albümde yer alan First of Fire, klasik Yes ruhunu 1980'lerin sonundaki modern prodüksiyon anlayışıyla buluşturan dikkat çekici parçalardan biri.

Pat Ritchie, Mike Portnoy ve o dönem henüz gruba katılmamış olan Jordan Rudess'ı bir araya getiren Liquid Tension Experiment en dikkat çekici süper gruplardan biri olarak ortaya çıktı. Dörtlüyü tamamlayan isimse Tony Levin'di. Levin'in progresif müziğin yeni kuşak temsilcileriyle buluştuğu bu güçlü birlikteliğin başlangıcı Paradigm Shift şimdi sizlerle.

Şimdi Tony Levin'in müzikal kariyerindeki en sıra dışı buluşmalardan birine gidiyoruz. 1997 yılında Dream Theater üyeleri John

Steven Wilson'ın solo kariyerinin en değerli parçalarından biri olan 2011 tarihli Grace for Drowning albümünden Deformed to Form a Star, Wilson'ın deneyselliğini duygusal derinlikle buluşturan en etkileyici bestelerinden biri olarak öne çıkıyor. Jordan Rudess, Theo Travis ve Nick Franz gibi isimlerin yer aldığı kayıtta bas gitarda Tony Levin'in melodik ve son derece zarif bas yürüyüşleri parçanın atmosferik yapısına güçlü bir derinlik kazandırıyor.

Programın bu bölümünde yıllar boyunca Peter Gabriel'dan John Lennon'a, pek çok sanatçının müziğine yön veren Tony Levin'ı kendi hikayesini anlattığı bir kayıtla dinliyoruz. 2024 yılında yayımlanan Bringing It Down to the Bass, Levin'in 17 yıl aradan sonra gelen solo albümü ve aynı zamanda yarım asrı aşan müzik yolculuğuna kişisel bir bakış niteliğinde.

Sıradaki durağımızda Tony Levin'in müzikal yolculuğunda Chapman City'in merkezde olduğu özel bir projeye uzanıyoruz. Levin'in yıllar boyunca geliştirdiği müzikal fikirlerin doğal bir uzantısı olan Stickman, King Crimson'dan tanıdığımız Pat Mastelotto'nun davulları ve Marcus Reuter'in yenilikçi dokunuşlarıyla şekil alıyor. Bu yıl içerisinde yeni çalışmalarını dinleyeceğimiz grubun üretken ve deneysel yaklaşımını yansıtan son örneklerden biri olan Pulp şimdi sizlerle.

Ve programın sonunda bizleri bir kez daha olabildiğince güçlü kadrosuyla BİT uğurluyor. Daha önce Danny Carey vesilesiyle konuk ettiğimiz ve önümüzdeki günlerde ülkemizde canlı dinleme fırsatı bulacağımız bu özel topluluk Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai ve Carey'i aynı sahnede buluşturuyor. King Crimson'ın 80'li yıllardaki ikonik külliyatını yeniden yorumlamak amacıyla yola çıkan grubun dikkat çeken sürprizlerinden biri de repertuarına 1974 tarihli klasik Ready dahil etmesi oldu. Geçmişle bugünü buluşturan bu güçlü yorum programımızın kapanışına eşlik ediyor.

0: Kimi zaman virtüözlüğünü ön plana çıkararak, kimi zaman yalnızca birkaç notayla bir şarkının karakterini belirleyerek, kimi zamansa müziğin görünmez mimarı olarak Tony Levin'in yarım yüzyılı aşan kariyeri boyunca sayısız albüme, topluluğa ve müzikal dönüşüme attığı imzaların izindeki yolculuğumuzun sonuna geldik. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Zahide Arel. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programımızda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi Aldi Meola Maratonu'nda geçtiğimiz hafta sanatçının dünya müzik sahnesinde en derin iz bırakan gruplardan biri olan The Beatles'a övgü amacıyla yaptığı ve unutulmaz John Lennon, Paul McCartney bestelerinin sanatçı tarafından gerçekleştirilen akustik gitar düzenlemelerini içeren All Your Life başlıklı albümünü sunmuştuk. Bu hafta ise sıra Dimeola'nın bu albümden 2 yıl sonra tamamladığı Elysium adlı çalışmasında. 2015 yapımı albümden bu hafta sunacağımız ilk parçalar Adore, Cascade ve Babylon.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın tuşlu çalgılarda Barry Miles, Philip Saiz, Mario Parmisano, davulda Peter Kassas ve vurmalı çalgılarda Rani Kiara'nın eşliğiyle gerçekleştirdiği Elysium başlıklı albümünü dinlemeye devam ediyoruz. 2015 yapımı çalışmadan bu hafta sunacağımız son parçalar Purple and Gold, Esmeralda ve albümün isim parçası Elysium.

Esyum, maraton konuğumuz Aldime Ola'nın aynı adlı albümünden bu hafta sunduğumuz son parçaydı. Ancak gri sesini sona ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin geçen haftalarda tamamını sunduğumuz ve müzik tarihinin en tanınmış gruplarından The Beatles'a övgü niteliği taşıyan All Your Life başlıklı çalışması var. 2013 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa I Am The Walrus, A Day In The Life, Being For The Benefit Of Mr. Kite, Michelle ve With A Little Help From My Friends. Ardından aynı albümden Penny Lane ile sizlere veda edeceğiz.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Elysium başlıklı 2015 yapımı albümünü sanatçının All Your Life adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Haktanır. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayımlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Ludwig van Beethoven'ın Ay Işığı alt başlıklı piyano sonatını ve İsveçli besteci Johan Wickmanson'un Opus 1 Mi Minör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne 20. yüzyıl sonlarında kadın bestecilere ilginin artmasıyla eserleri gün yüzüne çıkan Louis Farrenc'la başlıyoruz. Bestecinin 1847 tarihli Opus 24 2 numaralı uvertürünü BBC İskoçya Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Louis Farrank'ın 1847 tarihli Opus 24 2 numaralı uvertürünü Anya Bilmayer'in yönettiği BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Chopin'in solo piyano için Opus 5 Fa majör Rondo a la Mazur başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Chopin'in Opus 5 Fa majör Rondo a la Mazur başlıklı parçasını piyanist Ludmilan Herov seslendirdi. Heinrich Ignaz Franz von Bieber var sırada. 17. yüzyılda Avrupa'da oldukça ünlü olan bestecinin Re majör Battaglia adlı eserini dinliyoruz.

Heinrich Ignaz Franz von Weber'ın Re majör Batalya adlı eserini Metamorfozis topluluğundan dinlediniz. Lili Boulanger'e ait bir ilahi ile devam ediyoruz. Eseri Basel Senfoni Orkestrası, Basel Madrigalistleri ve solist İlker Arçayürek seslendiriyor.

Lili Boulanger'e ait ilahi solist İlker Arca Yürek, Basel Madrigalistleri ve Basel Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Beethoven'ın günümüzde olduğu gibi yazıldığı dönemde de çok sevilen bir eser olan Ay Işığı başlıklı Do Diez Minör piyano sonatı var sırada.

Ludwig van Beethoven'ın Ay Işığı alt başlıklı Opus 27 Do Diez Minör Piyano Sonatını Aldo Ciccolini'den dinlediniz. Karol Szymanowski'nin soprano ve orkestra için 1908 yılında kaleme aldığı

Soprano Elzbieta Szmitka, Karol Szymanowski'nin Penthesilea başlıklı eserini Hans Graf yönetimindeki Fransa Ulusal Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Antonio Vivaldi var sırada. Bestecinin bir dinsel ilahi türü olan Magnificat'ını Letonya Radyo Korosu ve Riga Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Antonio Vivaldi'nin Magnificat'ını Letonya Radyosu Korosu ve Riga Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın uvertür tarzında görkemli bir giriş yazdığı fakat koda bölümü olmayan Köhel 543, Mi bemol majör 39. senfonisi ile devam ediyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Mi bemol majör 39. senfonisini Avustralya Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü İsveçli besteci Johann Wickmanson'un 1800 yılında ölümünden sonra yayımlanan Opus 1 Mi minör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle sona eriyor.

İsveçli besteci Johann Wigmason'un 1800 yılında yayımlanan Opus 1 Mi Minör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Saulesco Quartet seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1946 yılında kurulan Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 27 Haziran 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Cornelius Meister yönetiminde sahne alan topluluğun konser programından seçtiğimiz iki eserden ilki, Los Angeles Operası'nın siparişi üzerine Koreli besteci Unsuk Chin'in kaleme aldığı ve 2007 yılında ilk kez